Nurgun atanlar ballarının öz bitilişi ve muvaffakiyet kazanışı üçün her kandak işini kılışını halaydı. Hatta özlerinin varlığını ata kılıdı. Lekin ulanın pozisiyesi, herkiti ve önümü hemişe oylamağa yerden çıkıdı. Ballağı muameli kılış pozisiyesi ise hatta bazı atanlar ballarını hiç küçük, hiç limini düşenmeydi deyip karab, özünün hüküm kılış iktidarını yukarı ballarının bilis seviyesini tövamülçerlap koydu. Bazı atanlar ballarını para ver subiki deyip karamay, ballağı yüzlengende asalla özünü yukarı oranı koyuvilip, ballarının fikirge yeterli görmet kılmaydı, hatta ballağı işenmeydi. Cungulukla köçüsüdeki Razuet Kiçi namlıq televiziya teatrda kanun doktori Mengchuan bilen Lilan'ın kızı Liyan'ın mündaq bir diyalogu ba? Liyan, hemenla meni kiçik bala adab oylamsıla? Mengchuan, başkalarının sizde kiçik bala qatarı görüşüden korkamsız? Liyan, ondaq mu emez? Demekçi boğunum, eğer men çoğun adam boğan bolsam, geplerimge işengen bolattanla. 2020 yılı 5. ayının ahırda men idarının materyal bölümünde hizmet taşlarımga bir meydan doklat berdim. Mezmuni asaslıqı adam buluş, iş kılış ve hizmet seviyesini östürüşünü çöyredigen aldı boğuldu. Ayıncağda bütün şehirdeki otur başlanış mektepler ve yesliyle yokumunun təsirde teki okuşuna əsligi keltürmeyeşke bir ayal hizmet işim her günü kızını ilip iş kiletti. O kız tolumu umak, mulayim, kemsüz idi. İşxanımız 9. qavatlı bolğaşqa, xizmət işimiz balını yalğız taşlap qoyuşdan ənsirəb, dokulat anlığında onu elib kırıb, material bölümüdeki kompüter üstülünün yendi oldurub, tapşırıq işləşki buyurdu. Lekin qızcaq tapşırıq işləmək, mənim leksiyamını köngül qoyub anladı. Mən, bugünkü leksiyam müşərgici bolsun, köpçələk rəhmət dəb turuşum qıla, o qızcaq çavakçalığını çə, bək yaxşı boldu, bək yaxşı sözüldünüz, dedi. Bunu anlap, həməmiz intayın hayran qaldıq. Köpçilik onun leksiyanı tüşünəligənligidən guman qılışdı. Lekin eniq ki, o bir nemini tüşəngəndə qılatdı. Bu qızcaq əmdili 6 yaşqa kirgan bolub, yəslinin yuqur yıllıqıda oquyddı. Nurgun hayvala tuğulub uzaq ötməyli mağıdı, hətta yugurdu. Psixikisi və tininin yetili sürəti birdək boludu. Amma insanla, bəlkim tininin yetilişi psixikisinin yetilişidən bir qədər astı boludugan birdən bir canlıq boz kerek. Көп балада балланың психикасы балдыр етілуді. Тенінің етіліші неспәтен кейірәк болуды. Нұрғын атанла бұл нұқтыны пәкатлі есқыламайды. Бұла адатта балланың тән сағламлықы ғылы көңіл бөліп, балланың психикасының етілішігі салқарайды. Шоған ұла балланың білі сәуесіні төвәмілчәрләп, ұлаға бала адаплы муамелі қылуды. Біз дайым, кичікіні тұрып немені білеттің дегендік сөзләні аңлап тұрымыз, әмілиетті балланың кичік яки әмәсліки, білідіған яки білмейдіғалықығы баға берішті, Bədənin yetilişigili qarab, psixikisinin yetilişigi salqarışqı bulmaydı. Əməliyyətdə nurğun ballanın psixikisinin yetilişi tininin yetilişidən baldır boludu. Bulub mu, tor uçur dəvrdə, ballanın uçur və bilimgi erişi sürəti texımı tez, yolları texımı kən, sani texımı köp boludu. Şu an nurğun ballanın közdiş iqtidari, bilis səviyyəsi, düşünüdüğən sahəsi təsəvvürümüzdəkidən köp zor boludu. Muhakimə və bayanda Özüge rava görmegenini başkalağı tanımaslıq zörür deyilgen bolub, bu kişilerge başkalar bilen beriş geliş kılgan, ya ki iş kılganda oran almaştırıp təpəkkür kılışını ügünü biliş gerekliğin əskar tutuq. Atanlamı ballağı yüzlengende, meselige balının noxtusu da turup karaşını, balının yisiyatını oylaşını ügünü bilişi gerek. Bolub mu, balla başlangıç məktəbinin 3-cü yıllıqı çıxandın kiyin, atanlarının ballağı boğan tonuşi və pozisiyası da zor ilgirlaş buluşu gerek.

2019 yılı koyulgan Kichikini Hoşallık namlıq televiziya teatrda toluq 3-nji ýylynyň okuwçysy Çao Yingzi Nanjing Daşuýynyň fizika fakultetiga imtihan bermekçi boludu. Lekin onun apısı öz pikirde çın durup, onu Beijing Daşuýda okuşky zorlaýdy. Şu sebeplik Çao Yingzi deňizge sekrep ölüp algyly tasla kaladı. Mana bu balyny hörmetlemegenliginiň, balynyň oý pikiri we arzusyna hörmet kılmaganlygynyň ispatysy. Meyli bala kanç yaşkı kırsun, atanla hemise ulanı yanıla bala adep karaydı. Bu, atanlanın şahsiyasız muhabbet edin boğan. Ligin atanla balanı müstakil adem de bilip, balanın uy pikri ve təsiratını səvürcalıq bile anlap, balanın kişilik qadır kımmeti ve arzusuğu hürmet kılışı gerek. Elbette perzentlamı atanısını hürmetlişi gerek. Balağa müstakil yaşayışını ügtüşte, atanla balanı müstakil adem de karışı, Meyli, kandak şi yüz berişten qadi nazar, ballanın izzet hürmetini qoğdaşqı diqqat qilishi, ballanı yetarlik hürmetlişi kerek. Ballanın sözünü səvirçallıq bilen anlaş, ballanın uy pikirge hürmet qilish kerek. Ergizmu ballanı kiçik, uy pikir piş bitilmedi dap qarab, ulanın qarışıqa xalıqanca baha bermeslik, ya ki inkar qılmaslıq kerek. Atanla ballanın köz qarışını qullumisi boludu, lekin ballanın söz qilish hukukuğa hürmet qilip, Ballağa söz kılış pürüstü berişi gerek. Atanla ballanın oyunu düşenmegende, özünün pikirini oturgu koysu boludu. Ligin ballanın toğır talışıga hürmet kılışı gerek. Konkret kanda kılışı gelsek, bunun da adlerinin köz karışını örnek kılıp, hem ballanı tanqıtlamaslık, hem maqtamaslık gerek. Adlerinin karışıca, atanlanın ballanı maqtaş ve tanqıtlaştike maqsdi, ballağa hükümrallık kılış üçünken. Eğer işlem uşundaq dağımlasa, ballanın her kandaq hareketi maqtaşqa erişiş ya ki tanqıtın özünü kaçırış üçün bolu diken. Şuna tanqıt kılış ve maqtaş vasıtlarını kullanış ballağa müstakilliğini ögütüş maqsidiga xilap bolu diken. Adlerinin karışıca atanla bilen ballanın münasibeti çoğundun kiçike tertip boyucu bolu digan tik yönlülüşlük münasibet bolmasın, belki müstakil şahsının bir-birini hürmet kılı digan, bir-birge muhabbet arqılıq bağlanğan toğır yönlülüşlük münasibet boluşu gerekken. Toğru yönelişlik münasibette atanla ballağa ilham vermesliği gerekken. Yani aile ortak gevdisi de atanla kat'i halda balla bilen bilir duruşu. Fakat balla ihtiyaclıq boğanda yardım verişi. Her kız mu hemmini öz üstüge ilu almaslıqı ya ki ballani qarğularca ayıplamaslıqı, cazalamaslıqı gerekken. İcabi tərbiyyə diyen kitapta yana ballani cazalamaslıq, ballani maqtamaslıq, Atanla nopozunu köz-köz kılıp, ballani qayd yosullağı riayi kılıçkı məcburlumaslıq, şundaqla prinsipsiz alda ballani meyligi koyu etmeslik təşəbbüs kılıngan. İcabi tərbiyinin yadrosi mulayim hem qat'i buluşdan ibarət. Mulayim buluş, ballani xoşal kılış, ballağa qarğulaca yaxşıcaq buluş, ballani ümitsizlendirişini xalamaslıq digəlik emez. Mulayimliq ifadelengini asaslıqı hörmətləş bolub, həm ballani hörmətləş, həm özünü hörmətləş digəlikdir. Qat'i buluş asaslıqı atanlarının məlum bir işqi bol

بولغانلىقىنى ھېس قىلىپ، ئەقىللىق، زېرەك چىن چۈنيىڭنى ئىجتىمائىي پەن ئۆگىنىشكە دەۋەت قىلدى. شۇ چاغلاردا ئايال يازغۇچى سەن ماۋنىڭ كىتابى ياشلار ئارىسىدا ناھايىتى كەڭ تارقالغان بولۇپ، چىن چۈنيىڭ سەن ماۋدىن ئىبارەت ئوخشاش بولمىغان كىشىلەر توپى ۋە مەدەنىيەت بىلەن ئۇچرىشالايدىغان ئايال يازغۇچىغا ئالاھىدە قايىل ئىدى. شۇنداقلا بۇ كەسىپكە ئازراق قىزىقاتتى. بوۋىسىنىڭ رىغبەتلەندۈرۈشى بىلەن ئۇ بىر مەھەل ئەدەبىيات كەسپىنى تاللاش ياكى خىمىيە كەسپىنى تاللاش ئوتتۇرىسىدا ئىككىلىنىپ قالدى. دەل مۇشۇ ۋاقىتتا تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ خىمىيە مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈلدى. مۇسابىقىگە قاتناشقان ئوقۇغۇچىلارنىڭ مۇسابىقىگە تەييارلىق قىلىشىنى قوللاش ئۈچۈن مەكتەپ كۆپچىلىكنىڭ مەشىق قىلىشىغا تەجرىبىخانىنى ئالايدا ئېچىۋەتتى. چىن چۈنيىڭ تەجرىبىخانىدا بېرىلىپ تەجرىبە ئىشلەپ، بۇ مۇسابىقىگە پۇختا تەييارلىق قىلدى ۋە مۇسابىقىدە ئۆز تىرىشچانلىقىغا يارىشا ياخشى نەتىجىگە ئېرىشتى. شۇنىڭدىن كېيىن چىن چۈنيىڭ بىر ئۆمۈر خىمىيەگە ئىشتىياق باغلاش نىيىتىگە كەلدى. بوۋىسى گەرچە بۇنىڭدىن ئەپسۇسلانغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ قارارىغا ھۆرمەت قىلدى. چىن چۈنيىڭ تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپنى پۈتكۈزگەندىن كېيىن، خۇاجۇڭ تەبىئىي پەن ۋە سانائەت پەنلىرى داشۆسىنىڭ خىمىيە فاكۇلتېتىغا ئىمتىھان بېرىپ ئۆتتى ھەمدە تاكى دوكتورلۇققىچە ئوقۇدى. 1996 يىلى ئۇ ئوقۇشىنى ئوڭۇشلۇق تاماملاپ، بىيو مېدىتسىنا قۇرۇلۇشى كەسپى بويىچە تېببىي دوكتورلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىشىپ، ياخشى بولغان ئۇنىۋېرسال ساپاغا تايىنىپ، جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭ يۇقىرى ئېنېرگىيە فىزىكىسى تەتقىقات ئورنىغا كىرىپ خىزمەت قىلدى ۋە بۇ يەردە نانومېتىر ماتېرىياللىرىنىڭ بىيولوگىيەلىك تەسىرى ۋە بىخەتەرلىكىنى باھالاش، يېڭى تىپتىكى دوكتورلۇقتا ئىشلىتىلىدىغان نانومېتىر ماتېرىياللىرىنى بەرپا قىلىش ۋە ئۇنىڭ بىيو مېدىتسىنا ساھەسىدە قوللىنىلىشىنى تەتقىق قىلىشقا كۈچ چىقاردى. بىلىم ئاشۇرۇپ ۋەتەنگە قايتىپ كەلگەندىن كېيىن قېتىرقىنىپ پەن تەتقىقات بىلەن شۇغۇللىنىش، نانومېتىر ساھەسىدە ئېغىر ۋەزىپىنى ئۈستىگە ئېلىش. 2001 يىلى چىن چۈنيىڭ شىۋېتسىيە كارولىن سكا شۇيەنى نوبېل مېدىتسىنا فىزىئولوگىيە تەتقىقات ئورنىدا دوكتور ئاشتى تەتقىقاتى ئېلىپ بېرىش پۇرسىتىگە ئېرىشتى. بۇ قەدىمىي ھەم گۈزەل شىمالىي ياۋروپا دۆلىتىگە كەلگەندە، ئۇ گۈزەل تەبىئىي مەنزىرە ۋە قويۇق ئادىمىيەت مەنزىرىسىدىن ھۇزۇرلىنىشقىمۇ ئۈلگۈرمەي، بېلىم دېڭىزىغا شۇڭغۇپ، ئۆزىگە ئېنېرگىيە تولۇقلاش بىلەن ئالدىراش بولۇپ كەتتى. ئۇنىڭ ھەر كۈندىكى ياتاق، تەتقىقات ئورنى ئارىسىدىكى ئىككى نۇقتا، بىر لىنىيەدىكى تۇرمۇشى نورمال ھالەتكە، كېچىنى كۈندۈزگە ئۇلاپ ئىشلەش ئادەتتىكى ئىشقا ئايلاندى. بىر يىلدىن كېيىن چىن چۈنيىڭ شىۋېتسىيەدىكى ئوقۇشىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك تاماملاپ، جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭ يۇقىرى ئېنېرگىيە فىزىكىسى تەتقىقات ئورنىغا قايتىپ كەلدى. تەشكىلنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن ئۇ نانومېتىر بىيو تەسىرى ۋە بىخەتەرلىك تەجرىبىخانىسى تېما گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقلىق ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئېلىپ، پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن نانومېتىر بىيو مېدىتسىنا ساھەسىدىكى تەتقىقات ۋە قوللىنىشقا كىرىشىپ كەتتى. نانومېتىر ئۇزۇنلۇق ئۆلچەم بىرلىكى بولۇپ، يەككە باكتېرىيەنىڭ ئۇزۇنلۇقىدىنمۇ كۆپ كىچىك. شۇڭا نانومېتىر ئۆلچىمىگە يەتكەن ماتېرىياللار ئادەتتىكى ماددىلاردىن پەرقلىنىدىغان فىزىكىلىق، خىمىيەلىك خۇسۇسىيىتىنى ئىپادىلەپ، ئەنئەنىۋى ۋاسىتىلەر ئۈنۈم بېرەلمەيدىغان ساھەلەردە كۆرۈنەرلىك رول ئوينايدۇ. چىن چۈنيىڭ باشقا ئالىملارغا ئوخشاشلا پەن تەتقىقاتقا ئۆزىنى ئاتىغان ئايال. ئۇ ئۆز ئۆزىگە باھا بېرىپ، مېنىڭ ئالاھىدىلىكىم شۇكى، ئىش قىلغاندا كۆڭۈل قويۇپ قىلىمەن، شۇ ئىشقا پۈتۈن ۋۇجۇدۇم بىلەن كىرىشىپ كېتىمەن ھەم جاپاغىم چىدايمەن دەيدۇ. ئەمەلىيەتتىمۇ ھەقىقەتەن شۇنداق ئىدى. ئۇ دائىم يېڭى تېمىلىق تەجرىبە ئىشلىگەندە، شۇ تەجرىبىسى باسقۇچ خاراكتېرلىك نەتىجىگە ئېرىشمىگۈچە ئاراممۇ ئالماي تەجرىبىسىنى داۋاملاشتۇراتتى. تەجرىبە مۇۋەپپەقىيەتلىك ئاخىرلاشقاندىن كېيىنلا، ئادىتى بويىچە سانلىق مەلۇماتلارنى ۋاقتىدا جەملەپ، تەتقىقات ئىلمىي ماقالىسى يازاتتى. ئۇ دۇنيادىكى داڭلىق ئىلمىي ژۇرناللاردا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن ھەر يىلى 10 پارچە ئەتراپىدا ئىلمىي ماقالە ئېلان قىلدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە ماقالىلىرىنىڭ ھەممىسى ئەقىل پاراسەت مۇجەسسەملەنگەن نادىر ئەسەرلەر ئىدى. چىن چۈنيىڭ ناھايىتى تېزلا نانومېتىر تەتقىقاتى ساھەسىدىكى كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدىغان ياش ئايال ئالىمغا ئايلىنىپ، ئالاقىدار تەرەپلەرنىڭ دىققىتىنى تارتتى. 2006 يىلى ئۇ دۆلەت نانومېتىر ئىلمىي مەركىزىگە يۆتكىلىپ، نانومېتىر بىيو تەسىرى ۋە بىخەتەرلىكى نۇقتىلىق تەجرىبىخانىسىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى بولدى. ئۇ ۋەزىپىگە تەيىنلەنگەندىن كېيىن قېتىرقىنىپ پەن تەتقىقات بىلەن شۇغۇللىنىپ، ئېغىر ۋەزىپىلەرنى ئۈستىگە ئېلىپ، 20 كىشىلىك پەن تەتقىقات كوللېكتىپىنى باشلاپ، ئىلگىرى كېيىن بولۇپ پەن تېخنىكا مىنىستىرلىقىنىڭ 900 ئارتۇق تۈر تەتقىقات تېمىسى ۋە دۆلەتنىڭ نۇقتىلىق تەتقىقات پىلانى، نانومېتىر پەن تېخنىكىسى مەخسۇس تۈرى،
Dövlətin zor ilim pen əsvab üskünlərini içiş məxsus türi qatarlıq tədqiqatlarını tamamladı. Onunla başqa yana Avropa İttifaqının 6-cı və 7-ci ramk planını tamamladı. Köpçülüknün nəzərdə ayal alimlər daim pen tədqiqatqa berilib getib turmuşqa səl qaraydı deyə qaraldı. Lekin Chen Chunyin pen tədqiqat bilan turmuş bir-birigə zid emas. Əksicə bir gəvdigə aylınalaydı. Ayal pen tədqiqat xadimləri bu ikisini yuğurğan kişilərinin ən yaxşı əməli göstəriciləri deyə qaraydı. O başdan axır ayal pen tədqiqat xadimləri turmuşnu süyüb, turmuşnu düşəngəndilə, ondan elm pənni həqiqi yaxşı görüb qalıdı və texim yaxşı düşündü deyən qarışqa qətti işindü. Chen Chunyinin turmuşqa bolğan qızğınlığı tolıb taşqan bulub, sürətkə tartdış, onun köp illərdən bu yan davamlaşdırıb gələn qızıq işi idi. Hazırım o hər qancha aldıraş bolsun mu vaqt çıxırıb, tört fəslinin gözəl mənzərəsini sürətkə tartıb xatırlaydı. Onun işxanasındakı buyumlarımı naiti əpçil sərəmcanlaşdırılğan bulub, tamının bir tərəfigə nanometr modeli, yana bir tərəfigə o özü tartqan sürətlər əsilğandı. Kitab cihazısıga pen tədqiqat əsərləri və dünyanın ərqayış cəylərdən toplanğan rəsimlər toplumi tızılğandı. Yığınçaqlıqanda o pen tədqiqat bilən turmuşunu başına axır tənponlaşdırğan, turmuşunu süyüb yaşıgan ayallarının biri. Dünyadaki qeyin məsillərgi rəqabət elan qılışqı cürət qılıp, rakı qarış duruş sahası da yığınlıq yartıb alğı ilgirləş. Chen Chunyin Dövlət Nanometr İlmi Mərkəzi kirib uzun ötməyi, nəzirini rak kesilini davlaşdın ibarət dünyavi qeyin məsili qaratdı. Növətdə rak kesili yanıla yarışarı boyca davalaş ən qeyin bolğan kesəliklərinin biri. Rak kesili ağırıqlarını taşqı kesəliklər operasiyası arqılıq saqayt qılıb olmaydı. Məyli operasiya qılış ya ki radiyasiyalik davalaş, ximiyalik davalaş bolsun, həmisi orqanizmin immunitet küçini eğir dərəcədə buzğınçılıq qıçırtıdı. Nurğun rak kesiligi girptar bolğan ağırıqlar hayat mamatlıq ötküldün ötken tağdırdı mı, qayta sağlam bədəngi erişişi təsk toxtaydı. Bu əhvalın özgərtiş üçün yarışardaki pən tədqiqat xadımları köp yıllardın buyan rak yüceylərigə dəl cayda zərbi berələydiğən doğrularını tədqiq qılıp yasaşqa küş çıxırıp gəldi. Chen Chunyin mu özünün ögengenleri arqılıq nanometr texnikisinin rak kesilini davalaşta kolunun ilişi üstüdə ızdın işini qarar qıldı. Chen Chunyin naiti tezla kollektivini başlap, pen tədqiqat ötkülüge hücum qıldı. Nəticəli ötkəlgə hücum qılış və qayt-qayta tədqiq qılış arqılıq, o axırı nanometr materialını bir cəhətdən toşuğucu vasitı qılıb, rakka qarşı doğrularını ösmünün ornığa nişanlıq toşuğulu boludğanlıqını. Yeni bir cəhətdən doğru süpütüdə ösmü hüceyrilirge bivasitə zərbi bərgili boludğanlıqını bayqıdı. Bu bayqaş, ənənivi davalaş üsulunun əks təsiri zor buluştək, hazırqı altını özgərtib, rak hüceyrilirini nişanlıq davalaşını işqaşırdı. Arqıdınla Chen Chunyin yenə kollektivini başlap, nanometr materialı arqılıq rak kesilini davalaşının bir xətərlikini tədqiq qılış cəhətdə zor bösüş asıl qıldı. O, rak hüceyrləri normal hüceyrlər qarğanda temperaturun texımı səzgürü bulub, 42 Celsiya gradus ətrafıdiki temperatura köpsandiki rak hüceyrlərini öltürələydi digən tədqiqat nəticəsi əsasən, cimbang dəb atıldığan bir xil nanometr materialını tədqiq qılıb çıxdı. Bu xil material rak qarşı doğrularının vasitəlik toşuq ütüsü və CT təsvir hasıl qılğandiki seleşdürmə doğru bulublu qalmay, Yana yaqin infra qızıl nur sahasida zo'r miqdordagi issiqlikni sumiralaydi. Issiq o'tkazib davolash roliga ega. Bu insonlarning issiq o'tkazib davolash, dori to'shug'ich va CT tasviri hosil qilish silishtirma dorisini bir xil materialda rak kasalini davolashga ishlatishni tunji qitim bayqish hisoblanadi. Buningdan boshqa Chen Chunyin yana nanometr donchilarining cho'ng kichikligi, tarkibi, shakli Sırtkı yüzdeki bezek altı qatarlıq köp xil amınlarının nanometr materiallarının bir xətər, ünümlük ya ki əməslikini bəlgiləydiğanlıqını bayqıdı. Bu tədqiqat nəticələri nanometr doğrularını içiş və qolunışqa asas silib, bu uşaq dançılarının hüceyrəgə kirgəndin kiyin normal hüceyrəgə ziyan yetküzməslikigə. Adem bədinin sağlamlıqıqa əks təsir körsətməslikigə kapalat qılıb, rak kesilini davalaşqa yeni yol eç bərdi.
Dövlət içi və sırtdakı nurgun mütəxəssislər nanometr biomeditsina texnikasının rak kesilini davalaş sahəsindəki tədqiqatı və tərəqqiyatına əgişib, yaxın gələcəkdə bu xil davalaş üsulunun rak kesili ağrıqlarının kəsəldən qutuluşuna çoxum yardım verdiyini bildirişdi. Neçə 10 yıldan bu yan Çin Çünying nanometr biomeditsina tədqiqat sahəsində bulubmu nanometr texnikası arqılıq rakı qarşı davalaşının aldın qısipidə izçil kürəş qılıb, mol nəticələrini qoluq gəltürdü. Xalqaradiki mühim ilmi jurnallarda 230 parçıdın artıq tədqiqat ilmi maqalısı elan qıldı. İlmi maqalıları 18 min qetimdən artıq nəqil kəltürülüb işiltildi. Xanızca, ingiliscə 6 parça məxsus əsərinin baş müərrilikini qıldı. 17 türdə kəşfiyyat patenti iltimas qıldı. O yana 2014-ci ili Kerry VN-nin yuqur dərəcik alımlar tizimlikigi talınıb, şu il tallangan Cungo Çonquruqluqidiki 5 ayal alımnın biri bulub, dorgərlik ilmi və toksikologiya sahəsidiki xalqarada təsir küçü ən zor 133 alımnın biri bob qaldı. 2015-ci ili o Cungo Yaş Ayal Alımlar mükafatı erişdi. 2021-ci ili o Xalqara Medisina və Biologiya Quruluşu sahəsindəki danlıq ilmi təşkilat Amerika Medisinası və Biologiya Quruluş Akademiyasının akademikliyi saylandı. 2023-ci ili o Cungo Pənlər Akademiyasının akademiki bulub saylandı. Şunindik ki, yenə 2024-ci ili məmləkətlik 8-ci mart Qızıl Bayraqdarı şərəfi erişdi. 2025-ci il 7-ci ayda hayatlıq, sağlamlıq, əql parasət arqılıq kəlgüsü yetəkləş baş temizsizdik ki, 2025-ci ilik yığınlıq yardış arqılıq tərəqiyyatqı türtkü buluş yığını və Cungo 5 işən hayatlıq ilmi yığını içilib, yığında diqqət, hayatlıq, sağlamlıq kəsbigi mərkəzləşdürülüb, süni əqli iqtidarı bilən biotexnikinin qirələşmə yuğurluşudun ibarət yığınlıq yardış yolu üstüdü izdinib, Partiya və dövlət otur qoyğan sağlam cüngu strategiyası əməliyləşdirildi. Çin Çünying yığınqı qatnaşdı, həm doklat bərdi. Bugün gündə Çin Çünying yanıla özünün pən tətqiqat sahəsində aldıraş bulub, vətinimizin nanometr pən texnikasının tərəqiyyat üçün küş qoşmaqda. O, nəticə pəqət ötmüşki vəkili qılıdı. Şan şirəb mağa törtki buludu digən sözlərini qəlbigi çıngı püküb, davamlıq öz kəsbidə izdənməkdə.

Hürmetli radioanlıqçılar, bu qeydimki jungruğu nazar programımız müşiyada xırlaşdı. Programımızın diktori Şirin Gültoğdi, Nasıl Muhariri Polat Amanuri, Anwar Erkin, nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövendeti iqtanla stansımızdan anıtlış alıdırgan başqı sarxıl programlar da bulsun.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da izdahat bilen izdinovatkan, izdiniş damıdan algılı gürləvatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapa Tösencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başvurucu Xi Jinping'nin 2021-ci 8 ayının 27-ci günü Merkez Milletler Hizmeti yığında kılgan Cumhur Milleti Ortak Gevdisi İngini müstakkemleşini asasi liniye kılıp, partiyanın yeni devirdeki milletler hizmetinin yukur süpetlik terakiyatıga türütkü buluş gerek namlı sözünün mühim noktasını anladınız.

Radio anlıgıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 8 ayının 27 günü Merkez Milletler Hizmeti yığınında kılgan Cumhur Milleti ortak gavdisi inini müstakkemleşini asasi liniye kılıp, partiyanın yeni devirdeki milletler hizmetinin yukarı süpetlik terakiyatı türütkü buluş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

Partiyamızın milletle hizmetini küçeytiş ve yaxşılaş doğrusudaki muhim ideyasını doğru igilep ve umumüzlük ızçılaştırıp, Cumhur milleti ortak gevdisi inini müstehkemleşini asası liniye kılıp, milletle meselesini hel kılışının Cumhurca doğru yolu da katti tavrenmeyi minip, Cumhur milletinin ortak manevi makanını berpa kılıp, milletlerinin arlışı, almaştırışı, yuğurluşunu ilgiri sürüp, milletler rayonunun zamanivilaştırış kuruluşu kademini teziltişige türütkü bulup, milletler işlerini idare kılışının kanunçilişi seviyesini östürüp, milletler sahasıdaki yuşurun xavip xatarının olduğunu ilip ve onu tügitip, partiyanın yeni devirdeki milletler hizmetinin yukarı süpetlik terakiyatı türütkü bulup, bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkını sosyalistik zamanivilaşkan kudretlik devletini umumüzlük kurup çıkışının ikinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşırış için iştipaklaşıp küreş kılışkı seferber kılış gerek. Partiyanın yüzyıllık musabısını eslisek, partiyanın milletle hizmeti de kolu keltürgen en zor muvaffakiyeti, milletle meselesini hel kılışının congoça doğru yolunu tipip çıkalıkıdır. Islahat içi bitiştin buyan, bolup mu partiye 18. kurultuydun buyan, partimiz Cumhur milleti çoğun ailesi, Cumhur milleti ortak gevdesi, Cumhur milleti ortak gevdesi inini müstehkemleş katarlık ideyelerini tekitlep, partiyanın millet nezriyesi ve milletle siyasetini hem tomurdaş bulgan hem devir bilen ten ilgirilgen halda ızçılaştırıp, milletle meselesini ilgileş, milletle hizmetini yaxşı işleştiki kımmetlik tecrübelerini toplap, partiyanın milletle hizmetini küçeytiş ve yaxşılaş doğrusudaki muhim ideyasını şekillendirdi. Onu tövendeki cihetlerle yığınçaklaşkı buludu. Birinciden, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetinin tarihi ornını, Cumhur milletinin uluğ gülün işidin ibaret stratejilik yükseklik tuturup ilgilep, Cumhur milletinin uluğ gülün işini emelge aşırışını mevke ve maksat kılıp, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetini bir tutaş planlaş ve olgı silzitiş şart. İkinciden, milletlerinin sosyalistik zamanivilaşkan devletini umumüzlük kuruş için ortak küreş kılışığı türütkü buluşunu, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetinin muhim vazifesi kılıp, milletlerinin devir kademige yakından ergişip, ortak iştipaklaşıp küreş kılışı, ortak gülünüp ravajının işini ilgiri sürüş şart. Üçüncüden,

Dostlarım yadıda bulundak biz bu birkaç günlük programlarımızda Zeynullah Haqqullah'nın Çıraylıq Apam namlıq postunun aldın kısımdan anlatkantuk. Liza muallimnin yardımida ahiri özdiki hijolat tuyg'usini yengib maktabdagi psixik o'qituvchisiga ko'rinib yiqishga ma'qul bo'ldi. U burun boshqa yillikdagi saboqdoshlarining bu ishxonaga kirib chiqqanini ko'rgan. Ammo bir kunlarda o'zining bu yerga kirib qoldiganligini o'ylab ham baxmagan edi. Undaqda bu qitimliq psixiklik davolashdan keyin uning ruhiy holatida yaxshilanish bo'ladimi? Ular qiziqsanglar, deqiqlar davomli bugungi radio jurnal programmamizga o'rnatilgan Zeynullah Haqqullohning Chiroyli opam nomli postining davomida bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programımızı bugün yine okşaşla yeniçi mezmunları bilen huzurunlar gidip geldi. Programımızı avalıqıda ekliyaktırıp anlaydı galakınlağa işinimiz. Ben Riyasetçi Dostanlar, Şerin Gül Doğduyum.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

İyik güç parçalığan bıçak kançılık ötkürü bozumu biz onu kirginici deyittik. Bu gal bıçak diye mendiydi. Lekin at tezik haltısı bıçakını kasten planlatıp vakıra etti. Karanla, bu bıçak ne mi diyen ötkür? İşenmesenla, çeçinlerini kesip körüp yakınla. Şartlı kılıp kesip taşlamısa hesap emez. İyik güç yiyende sünükini kalaymakan taşlaşkı bombaydı. Lekin at tezik haltısı göçünü yap bulup sünüklerini kalaymakan taşlığılı durdu. O sünüklerini bir de otkı taşlısa bir de jıraklağı atattı. Bunadan var ucağının bek atçığı geldi. O at tezik haltısıga mehtek kadılıp "İyik sünkini yine kalaymıkan taşlaydıgan bolsan, kolunu kesip itimen!" dedi. Bu çağda at tezik haltısı bir sünekne gacılava tattı. O sünekne gacılaştın tohtumay akavurluk bilen. "Senden ötüney, kolumunu kesip etmekçi bolsan,

Karangı çürüş üçün Nihal başkalarını kışta şıltıladığan yavayı hayvan terisi perdesini nipiz kıyın kozuk perdesinin üstüge yapıp nurunu tosışkı buyurdu. Yine şarkı karab durgan, işik orunda şıltıladığan perdeni çın yögep adam kirmeslikini, ocaktaki otunu öçürü yetişine tapıladı. Bundak boğanda pekat türüklü bağ öğüzden sırgıp çüşken eşu bir deste nurlu kalattı. Şirinco'da Varuca işkimizle kaldık. Varuca'nın kolu tekçe kan yok idi. Nihal at tezik haltısını kutulduruşuna karar kıgan çağda bargahtaki bir ahu naayt tezla tutup gelindi. Varuca onu öldürüp malu tanrıge nezir kıldı. Nihal peri oynaşını başlasıla özüge okşumay kalattı. Onun acizliğinden eser mi kalmagan, ayacanğı tolgan idi. Dumbaqnın avazı yanrışı bilen yürüküm mü dük dük soğup onunğa ägeşti. Dəslepti biz at tezik xaltısının inirgan avazını anlayalıgan idik. Kiyen Dumbaqnın avazı onun inirişini besip getti. Nihal pekırap Şilinco'nun otdırısıgı kegende bir ilahi ak nur onun beşinin üstüge tüştü. Şu çağda o bir tal renglik şamğa, ilahi nur bolsa onun beşinin üstüdeki ot uşkınığa aylandı. Nihal təxminen 2 saat peri oynağan dinkin Şilinco'nun işide tuyuqsız şamal çıkışka başladı. Uşkırtıp çıkıvatkan şamal, xuddi kıştiki şimal şamalının özü idi. Bu çağda Türk'nün çoksudun sırgıp çüvatkan nur xireleşti. Karaganda kuyaş tağ kenege patkanda kılattı. Bu galit şamal deslepte etrapını bir ilip çıkkan idi. Kiyin at tezik xaltısının beşiği jığılıp goyıldaşkı başladı. Şamalının eğik sönkini tatıp çıkamakçı bolu vatkallıkını pämlet durdum. Nihal tuyuqsızla ilahi dumbaqını koyup perini toxtattı. At tezik xaltısı orundun likkidi turup, "Aa!" dep vakırap sönkini tükürüp çıkırıp etti. Kıp kızıl kanğı boyalgan sönk Şilinco'nun otdırsığı tüştü. Karmakı o, tanır taşlap bəgən bir tal ətirgülünün özülü idi.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

dedim. Mən o kiyimni qayıtı özgərtib, yaqısı bilən yığını yeşil yip bilən kəştilədim. Racimi razı boldi. Yefulinnimi qayıtı əyiplimidi. İvan öz etqandək taqı qayıtıp gəmmidi. Roni işkimiz onudun ənsirəb qaldıq. Qışta şu səfa taqı çıxdı. O, atqan nurğun mallanı atıp gəgən. Köpincisi açlıq, toz, araq idi. Şu səfa, İvan'nın arvı sodus qılıdığan bir Moğuldun pul əvətib, bu nəsləni taqı yetküzüb birişini avalı qıqalıqını dəbbədi. İvan yenə özünün zaran tündü ikəlligi, biznin özdün ənsirməslikimizni, iki jildin kən qaytıp gildiqalıq haqqı da gəp əvətibdi. Bu, bizning tunji qetim tira va bug'i mungizlarga almashtirmay bahraman bo'lgan turmush lozimatliklarimiz edi. O'ylimiga yadin kelgan bu sovg'at hammalarni xushal qilyapti. Ivan bo'ladi ekan juma. Mana hozir biz uni maoshidan bahraman bo'lyapmiz. Dedi Xoshi. Meningcha maosh yeyish tog'dagi narsa va bug'i boqqandek rohat emasmikin? Dedi shu safa. Onun sözü axırlaşışı bilənlə, Yefolin jügrəb gelib, onunqa bir apqır boğustu da ətkən çay tutdi. Şü sefanın Yefolinni köymüginə gə xeyli jılla boğan idi. Onun vicikləb bu halgı kip qağınını, belinin pütüllə mükçiyib kətkərliğini körüb, bir uh tatib etib. Tağ Adəmni aldırtıp durdu da, dəb qoydu. Şu sefa Racimi'nin Vucilov'taki saraydın bir kız tip vağan işini anlap Racimi'ye. Emmeylen o kız ne? Periştini biz pişido deyişido. Ekel, ben körüp bakay, dedi. Racimi bu 20 yıldın buyan balını izleydiğen birer odemnin çıkmağalıkını etividi şu sefa. Taşlı vitligen balı digen, tükürüv etken soğuk okşaydı. Yine kim mi izdep kelsin? Dedi. Racimi şunu dinkilla hatırcan bulup mayikenini kötürüp geldi. O mayikenini taşlıvetke Adem pışayman kılıp onu yine izdep gilemdikeyen dep daim en sirepli jüretti. O balını ipke gendinkin şu sefa ağzı ağzıgı tegme mahtap getti. Dervaqe beş çıraylıkken Çoğun boğanda nevrem gip besen boğudak, dedi. Racimi'nin çırayı şu haman öndü. Mayiken, minunlu kızım. Çoğun boğandımı onu başka erlegi hotulluğu bəmeymen. Onun sözüdün ulturğallarının hemmisi külüşüp getdi. Şu sefa, yeni hazır tağının sırtı da yer ıslahatı boluvatqallıqını, Ötmüştüki əşu həyvisi dəhşət pomişçiklanın bugünkü kündə xuddi üşük təkkəndək şümşiyib qağalıqını. Pomişçiklanın yerləri, üyləri və ad kalıllarının namıratlağı təqsim qıb berilgəlikini. Ötmüştə pomişçiklağı işləgən dehqallarının yergi iqi bolub, aləmçi xoşal bob kətgəlikini. Pomişçiklanın koçuladı sazayı qılınıb, kürəşk tatlı vatqallıqını. Ulanın, Xenim qızlarının bugünkü kündə at baqarğımı tigənmə yürgəlikini eytib berib, Əqiqətən mu zaman almaşdı, dedi. Yefolindin başqıla şu sefanın sözügə heç qandaq işbadı bildirmədi. Yaxşı qıptu, yaxşı qıptu, dedi Yefolin gelini qırıp qoyub. Biz mu Roslabla yapullağı şunda qilişimiz gerək. Ola bizdən bu yedin, Şundaq köp nəsləni ipkətdi. Qaytırıb elişimiz kirək. Pomişçiklanı kürəş qığılıb oludikən o, ulanı kürəş qığılıb olmamdikən. Yefulinnin sözügi əgişidigan Adəm çıxmadı. O, ulturğallağı qarab qoyub beşini çayqıdı və asta orundan turdu. Tağ, Adəmni aldırtıp turdu də, dedi o, şu sefanın bayıq sözünü tekrarlab, Andın çıkıp getdi. Şu günü keçisin kişilə bargahtı Gülxan yıqıp, tiyin kaup yiyip, araq içişdi.
арақ ішіліп болғандан кейін Гүлханны чөрдеп ұсыл ойнашты. Мен көйіп отқан сап сирық Гүлхандың жырақ тұтырып озырландым. О, неме деген нұрлық, ә? О, екін әтраптыке орманнылы әмәс, жырақтыке тақ қапталларынымы йорты вәткен еді. Әгер тәңірінімі о олайды о десек, от оның олдысы болып есаптынатты. О, тәңірігі мұ, бізгі мұ чәксіз қошаллықланы беғішлап кәмәкті еді. Вар оға, менің ялғыз тұрғынымны көріп, аста меніп ақымғы келді. О, білеттілер білен бойнымғы кірә салды. Вә, аяжам білен құлықымғы шиверледі. Мен тағ. Сән со. Тағ, соны апереді қылады. Со тағыны яшартуды. Тағ дәріяла өз ара зыш бағланған. Ола, мәңгі білі яшайды. Әгер біз яшаватқан Иргун дәріясының оң қырғықыны бір зәбәрдәс адам десек, о халды оның чон күч екілері оның бәдіндікі гірәлішіп кеткен қан тұмырла еді. Сөңәкілері болса, нұрғылыған тағ тізмілерден пүткен чон енған тағлары еді.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugünkü radyo kütüphanız programımız Muşya'da ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Amannori. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

0: Silerning baykışça kulak kolulisi yadrosi, meni körü ki kuyruk tarap torsman yadrosi, yolun herket nevronadın ibaret bu nerva aylanma yolu, süt emgüce ayvallarının çöçüp ketiş refleksi de muhim rol oynaydıken. Avaz çöçüş refleksini payda kılganda, süt emgüce ayvallarının meni qoludiki meni körü ki kuyruk tarap torsman yadrosiga caylaşkan, gelotamat kesata nevroni köp miktarda aktifleşidu. Gelotamat kislota energiyasi nevroni kulak kololisi yadrosidan kelgan qo'zg'otish xarakterlik etilishni bevosita qabul qiladi. Hamda yo'lin harakat nevroni bilan bo'lgan bevosita aloqasi orqali bo'yin va putqo'l muskullarini kontrol qilishni tamomlaydi.
1: Birodar, siz bu bexatarlik qolpig'i nemish kiya olmay toksiklik qesib qo'ysangiz.
2: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
1: Bu bexatarlik uchun emasmi?
2: Bek avarchilik ekan debchi. Çeçimini bayli yasap kandım. Bunu keysem çeçimini besip buzuydu diken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsuma vaka çıkanı başını koğduya almaydı. Ama bir hatarlı kalpki altılık payette sizin ecellik zahmından saklap kaldı mesma. Oyla bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir hatarlık mıyım? Toksikirip mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklik mingende bexatarlik kalpıkını doğru kiyibidim. Bexatarlik kalpıkı sizni koğdaydı.
4: Erkettim koçlarda kişilerden ahlak taşlığını görsem, ahlakını terip ahlak sandığına taşlayım ben.
5: Anam muhit asraş işçisi. Bu her günü seher saat 4'te hizmet kılışını başlaydı. Her günü 6 kilometre yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artık ahlakını bir taraf buldu. Anam muhit asaraş işçisi. Boran çapınğa karmay her günü şehrimizni tazlaydı.
6: Bu iş cepalık. Lekin neçe 10 yıl işildim. Şuna bu işe bağın sırı mihrim düşüp kaldı.
7: Aça, bugün hava ısık. Kırdıttım su istiyelene.
8: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için muhit asraş kişilerine ihtiram.
4: Ana, çapan çektiniz.
0: Kadirli dostlar, atmosferdeki mikroplastik maddalar yer şarı klimatı təsir köstüşü mümkün. Növbette mikroplastik maddalar yer şarı atmosferası da kən küləmde mövcud bulup turuvatkan bulğumuğa aylandı. Ulanın həcmi kiçik, zişliği tövən bulup, şamal təsirdə yer şarını aylınıb tarqılıdı. Mikroplastik maddalarının dancı diametrinin kiçik buluşu, seliştirme külümünün mü yuqur buludu qalıqıdın. Şundaqla bulğumlani sümürüş iqtidarının mü küçlük buludu qalıqıdın deyirək biridu. Məlum ki, atmosfera aerozoli, sümürüş və tarqıtış arqılıq radiyasiyelinib, yer şarı klimatını illetudu, yakı soğutudu. Ondaqda atmosferadiki mikroplastik maddalarının mı muşundaq alaydılıkı bağımı? Tətqiqatçılar kilovat modeli arqılıq köp uçuraydıgan atmosferadiki mikroplastik maddalarının radiyasiya önümünü hesaplap çıqqan. Neticede atmosferadiki mikroplastik maddalarının mı koyaş nuri radiyasiyasini qaytırış arqılıq kilovatqa nisbətən aciz boğan soğutuş önümüge igişkəlikini bayqağan. Mikroplastik maddalar yer şarı muhitida davamlıq toplanğaşqa, kelgisidə texmi küçlük kilimat effektini payda qilishi mümkinken. Bu, tunçı qitim, atmosfera mikroplastik maddalarının yer şarı kilimatıqı boğan bivastı təsirgi qarta ilip berilgan hesaplaş hesaplandı. Mikroplastik maddalar əmmi yerdi bar, hatta ulani Yiraq Şimali Qutub rayonudu mu bayqıqılı boludu. Sintetik tala mikroplastik maddalarının ən çoğ mənbəsi bulub, 92.3%-ni egiləydi. Hem de köp kısmı poliesterden terkip tapkan.
9: Bugün biz insanla hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide tohtalımız.
10: Mençe uruş, çikiş dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
11: Minancı açarçılık, yer şehirde 800 milyonun artık adam yerli açarçılık içinde durvatıdı.
12: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
9: Şundaq. Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməz ki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.

0: Öpsuni uzun müddet işkende bedende taş payda buluş kalpına şuraydı. Bu karış rasmıdı. Biz aldı bilen su doğu degen zaten ime şuna bilen tunuş bakaylı. Turmuşta işçidigan turbu suyu terkibide malum miktarda kalitsi iyoni, magni iyoni ba bulup kaynağandan kin bu maddalar kimyelik reaksiyalışıdı. Kalitsi karbonat, magni karbonat katarlıq suda asan erimeydigan maddalar acırılıp çıkıp çaynaknın astığı yepişip durdu. Bu dəl biz davatkan su doğu hesaplandı. Su doğu işçideki asaslıq terkib karbonat türdeki maddalar bulup bu maddalar bedenge kirgenden kin bir kısmı parçalanıdı, parçalanmaydigan bir kısmı çoğun tarat bilen bile beden sırtığı çıkıp gidiyordu. Hem de salametlikke xalp bilip gelmeydi. Onundan başka, dövültümüzden işçimlik su tazlık ölçümü de turbu suyunun katıklıkı mu enik talep koyulguan bulup, layakatlik turbu suyu içiş salametlikke xalp bilip gelmeydi. Onun üstüge suni köp işkende kalitsi oksalat, kalitsi urik esatasının kuyukluğunu suyuldurup taş payda buluşunun aldığını ağılı buludu. Su duğunu tazlaştaki əpçil çarlamındak. Gerçi su duğu salametlikke təsir yetküzmüsü mü? Ama çaynakdan ısıqlı qobılqılı şıxtıdarıga asalla təsir yetküzgeşke. Onun üstüge sezgü əzala şunaqla könlümüzde işkendi belgelik psikikilik tosalığı payda kılgaşka su duğu ba çaynakni karalik tazlap duruş kerek. Birinci xil usul. Yerim koşuk soda suyini süzük su bilen koyuqraq tanşap, andın pakız desmal bilen su duğu bar tok çaynakning divarını boylap uyaq buyaqı sürtkende asalla su duğunu sürtü etkili buludu. İkinci xil usul, limonu yalpaqlap tok çaynakka silip, pak su koyup, su kaynagandan kiyin 5 minut etrafıda çılap koysak, su duğunu tazlaşqa yardımı buludu. Ondaqta tok çaynaktaki suni tekrar kaynasa, nitrit kislata tuzi yuqurlap ketemdi. Üçüncü pitneğe torda qayt-qayt qaynatılgan su nitrit kislata tuzunun kuyukluğunu aşırıp etdi. Daim bundaq suni işkende asalı zərilip qalıdı o degen gepler tarqaldı. Suda nem üçün nitrit kislata tuzları buludu? Çünkü turbu suyu tərkibide nitrat kislata tuzları babılıp, qayt-qayt qaynatış jarayanında yuqarı temperaturda oksigen yetişmegenlikten kısmen nitrat kislata tuzları nitrit kislata tuzlarına aylındı. Lekin qaynaq su tərkibideki nitrit kislata tuzlarının miqdarı nayta az. Muhbir ilgiri münasetlik sınaqlan ilip bargan. Turbu suyu tərkibideki nitrit kislata tuzlarının miqdarı təxminen 0,7 mg ml. Bir qitim qaynatqan dinkin nitrit kislata tuzları 0,21 mg ml. 20 qitim qaynatqan dinkin nitrit tuzları 0,38 mg ml bolgan. Elimizde turmuşta istimal kılındıgan su tərkibideki nitrit kislata tuzunun ölçümü 1 mg ml bulup, nəzriye cihetin etkanda xatırcam içişki buludu. Su içiş intayın mühim. Tök çaynaktaki suunun salametliki işkandaq zihni yok. Köpçilik bekrek dikkat kılışkı tigişliki tümendiki 3 kıl su bulup, en yaxsı işmeslik gerek. Bunun birincisi kızlıq su. Ziyadı kızlıq su eğiz boşluğu, kızıl öngeş ve aşkazan şırlıq perdesini asallı köydürüp koydu. İçimlik suunun ziyadı kızıp geçişi ve yemeklinin ziyadı kızıp geçişi yukarı hazim yolu rak kesilinin bir fiziklik ameliyi deb karıldı. 65 Celsiya gradüstün yukarı ısıq içimlik halkıra rak kesili tətqiqat aparatları tarafından işki A türdeki rak payda kılgıcı maddalar qatarğı kırgızılgın. En yaxsı ilman kaynaq su içiş kerek. Suunun temperaturası 40 Celsiya gradüs etrapıdı boğası muhabıq buludu. İkincisi, kaynamağın su. Önümlük tədbir kolunup bir tərəp kılınmağın kaynamağın suda xlor gazi, bakteriya, kurut tuxumi, kalduk organik madde qatarlıqlar mövcud bulup, adamın salametlikige yoşurun təhdid payda kılıp, asalla ciddi karakterlik aşqazan üçey yallığı və qısmən yoğunluq keseliklerini keltürüp çıxırdı. Üçüncisi, içimlik su maşinsi içide 7 gündün artıq durgan su. Su kırış və çıxış eğizi köp oğaşqa su iç maşinisini təltükü sezinfeksiya kılışına ait etəs. Su içiş maşinisindeki suunun tədrici azayışığı əgişib, su içiş maşinisi bakteriya payda buludu. Şuna karallik yuyup turuşka dikkat kılış gerek. Su içiş maşinisindeki suunun mu süpet kapalat mudatı buludu. Adatta 7 gündün işip getmesi muhabıq buludu.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımını köydürümü. Tamaq yiyinizde üstünüzü yurtdümü. Xizmət qılvatqınızda ekranı yurtdümü. Uyganginizda kitabni yurtdiman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat va yo'lingizni yurtishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yurtib, qimmat energiyani bekorlik sarf qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'q chiqingizda meni o'chiring. qaytishingizni saqlayman. Meni yurtsiz, men sizni yurtiman.

0: Cehennemliğe? Günde anlatmaz.
1: Kadirlik dostlar, bugünkü programımızda hayvanatlarının, adamın aklı yetmeyen yaşayış maharetleri doğrusunu söz etmeyeyim. Tabiat dünyasındaki canlılıkla yaşayış için tedirici terakki kılıp her hıl iktidarlarını barlıqı keltirgen. Meselen, mayak meduza yani dın tarşoyu mu qeyrılıqtın yaşıralaydı. Tolukçı kongoz keçi asmanadaki yıldızla arkalık kömülüp yatkan yemeklerini tepip çıkalaydı. Tövende bizgi bir kadar na tunuş, şunun bilen bir vaqtta yani acayip iktidarı ege bir kısım hayvallar bilen tunuşup çıkımız. Birincisi soğuk içi damlıq kumluq çeketkisi. Egiz tağ taş çeketkisi de patalıdığan bir kılığa şaret bar bulup, onun teninin 80%'ni tonultıp koyğandı mı o ölmeydi. Ergenden kiyin mu yanılına ait yaxşı yaşayalaydı. O, Yeni Zelandiya'yı xas tur bulup, 1500 metr egizlikteki egiz tağda yaşaydı. O, uçalmaydığan çoğun tüpke haşaratkı təvə. Tən uzunluğu təxminən 6 cm kelidi. Rəngi asaslıqı qara. Lekin, bədində də su sıranlıq sızıqçılaba. Gerçi çeketkinin turqi qarmaqı biraz qorqunuşluq görünsümü, lekin o ozuq tallamaydı. Həm də asaslıq ösümliklən ozuq qalıdı. Bunundan başqa o bütün ömürdə ancı hərəkət qıb getməydi. Bu bəlkim onun soğuqı taqabıl duruş iqtidarı bilən münasətlik buluşu mümkün. Onun bundaq soğuqı qarışdırış iqtidarı egi buluşu onun tenidiki işki xılmadı bilən münasətlik. Bir xılmada bin xıci dəb atıldı. Bu xılmadını köpsandiki tonlaşqı qarşı aşarətlərin tenidin tapqılı boludu. Bu xılmada aşarət öcəyirisi sırtıdiki suyuqluq muhit temperaturisi xeyli yoxur bolğan əhvaldı mu, muzlaşqı taqabıl duruşqı kapalətli qılıb, ziyadı soğuqni tormuzlaydı. Başqış qılıb etkanda ət yazda qar erisi mu, igiz dağdiki taşla yanıla muzalatı bulub, o heç yergə kətməydi. Bin xıci yana öcəyiri işçidə muzluğun şəkillinişini ən zor dərəcədə azaytıdı. Bu xılıqtıdarın əməlgi işi tonul tüş doğrusu da batıldığan madı bilən münasətlik buluşu mümkün. Bu madalar öcəyiri sırtıdaki muzluğun miqdarını azaytıdılı qalmay, yana öcəyiri pərdisigə ən yıqın su qatlımıqa bivasitə təsir görüstüb, öcəyirini qoğdaş məqsidi qeydudu. Şuna egiz dağ taş çeketkisi təşəbbüskarlıq bilən özünü tonultıb qoyğan bu sumu, lekin tonultıb qoğdaş mexanizminin mövcud buluşu bilən çeketkinin öcəyirlərimi tonulmaydı. İkincisi parazit erkek panuspiliq, yani şundun longyu. Erkek panuspiliq bilən çiş panuspiliqinin muhabbeti kaysi fantaziyelik korkunuşluq kinoladın qilişmaydı. Çiş panuspiliqinin tən uzunluq adata 218 cm kildiğen bulup, erkek panuspiliqinin 60-60 doğru kildi. Erkek panuspiliq bilən çiş panuspiliqinin bədən şəkli cəhəti zor pərıq bar. Onun üstüge erkek panuspiliq parazit kurduq oxşaş çiş panuspiliqinin teni de yaşaydı. Bunu bayqan alımlar bir məhəl onlarını işki qıl oxşumaydıqan tör dəb qarğan. Erkek panuspiliq toğulğandın kin, dərhal dişi panuspiliqini izdəb tepi parazitlaydı. Bomusu ölüb qalıdı. Onun üstüge o toğulğandılı, yəni intayn tərəqi qılğan poraz sezimi əzası və körü sezimi əzasıqı ege. Dişi panuspiliqini tapqandın kin, erkek panuspiliq dişi panuspiliqinin terisini dişləb yer tevetidu. Andın bir xil enzimini qoyub berdi. Bu xil enzim özün ağzı və dişi panuspiliqinin terisini ertiplu qamay, yəni özünü ergendin kinki tumışqı bilən dişi panuspiliqinin qan aylını sistemisiqi biriktiru alıdı. Bu vaqtta parazit yaşaş cəryanımı tamamlandı. Erkek panuspiliq muvaffaqiyyətli parazitlangandan keyin o dişi panuspiliqinin barlıq ozuqlıqı, qini və başqa bədən suyuqluqları arqalıq yaşaydı. Əgər dişi panuspiliq ölüb kəsə, erkek panuspiliq mə billə ölüb kətidi. Üçüncüsü, qasraqsman putluq qulula, lingjao wonyo. Bizgi tunuşluq bolğan qululunun roşan əvzəlik onlardan qatdıq sırtqı qepi. Amma onlarının acizliqi mə oxşaşlana ait roşan bulub, qululu ömləb manğandiki astı qısmı intan yumşaq buludu. Amma 2001-ci il bayqalğan qasraqsman putluq qululunun qısquşpaqının küşlük qısquş putuqı taqabıl turalaydıqan sırtqı qepi bulublu qalmasdın, yana ömləydiqan qatdıq qasırqa bar. Qasraqsman tutluq qulula pəqət Endokyanın 2700 metr çonqurluqdiki ısıq suyuqluq pürküş eğizi ətrapıdılı yaşaydı. Onun bu xil muhiti yaşayalışı, onun alaydı sırtqi qipinin paydasını bulğan. Qasraqsman tutluq qululunun sırtqi qipi cəmi 3 qabat qurulmağı egi bulub, ən sırtqi qəviti tömür sulfitin tüzülgən bulub, qar rəngdə, qayət zor, çonqur deniz bismiqi taqabıl durdu. Otur qəviti organik sırtqi qap pərdisi bulub, onun roli adətki qululunun sırtqi qipiqi oxşaş. Ən işki qəviti aragonit, yəni vinşi. Aragonit bolsa bir xil kalitsi karbonat, yəni tansuangaydın çəkillənən madda. Ən işki qəviti otur qəvət bilən birlikdə ərqanda qocumdan gəlgən zərbini sömürüdü. Qasraqsman tutluq qululunun astıdı bolsa parçı-parçı müstəkəm, tar həm uzun qasraqlar buludu. Bu qasraqçılar tömür sulfit və tömür disulfit qatarlıq ximilik maddalardan tərkib tapqan bulub, astı qısmını qoğdaş və ömüləşdə muşu qatlıq qasraqlağı taynudu. Bıraq ula yaşaydıqan cayda, yoxur spətlik rodular bolğaşqa qasraqsman tutluq qululunun mutlaq müdafiyesi bolğandı mu, yanılı nəsli qorub getiş kirdabıqı berib qalğan.
2: Әр қытым қолшыларда кішіләнің әхләт ашлығыны көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен. Анам мұхит асыраш іштісі. О, әр күні сәр саат төтті қызмет қылышыны баслайды. Әр күні 6 километр еліні 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіні бір тарап қылды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазайды.
3: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған сірі мекірім үшіп қалды.
4: Ача, бүгін ава ісі, күрдіптім су істелің
5: ә. Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи, мұйт асыраш кішілерге ехтірам.
2: Ана, жапа чәктіңіз.
1: Қадірлік достар, бүгін яна қызықарлық білімнадымы сөздеп бермен. Бәзді түш көргенде түшіп ойғынып кетіміз ғой, бұның сәбәбі түшпәк әқиқи болып кеткенде чоңмене қаттарын ескіл қалықы да. Қорсақтыке бұақмы түш көрді, әмі түшеді көрініш жоқ болып, пәкәт тегі сезімей вә аңла сезімілі бар. Көк китінің иғыз бойшылықыға 20 тонның соқатшылығылы болуды. Лекен, оның ғалы қысмының диаметр аран бір баскетбол чоңлықчылық келуді. Ананас дәрақты өсідіған мейвә емес. Тырнақты дайым кішілегенде, тырнақ қырвеке сыртқы күшінің тәсірді кәйініге чекінеді, яғни тырнақ жүзі кішкілеп кетеді. Мороженый тойныш тойғысыны пәс айтады. Әгер бір нәрсе еп тойып келіп, яна дауамлық жегісі болса, мороженый еп сынап бақсы болуды. Қызларының чоңменісі деке тіл өжәйірлері оғыларынекедің 12% көп. Чиш чөткілігенде, чиш чөткісі құрғақ болу шекерек. Шында қылғанда ла, чиш пасысының тазылаш ролыны әң зор дәрежеде жария қылдырғылы болуды.
5: Әмәт пішек, докторханығы беріп ла, мәртлішіп кетті.
6: Бұ операцияға 100 мың йен пұл кетуді қандай қылсыз?
7: Давалтай, давалтай, қанша пұл кесімейлі? Маған жан лазым да.
8: Самат Жайыл докторны көріп ла, құлқы юмшақ болып кетті.
9: Бұл қытымға давалаш қымбаслашмасаңыз болмайды, болмаса ішіңіз жатақ.
10: Болуды, болуды, сіздің дегеніңізді қылымен.
5: Докторханды етішінің кейпі болып еді, алдырашыны жүрдіған баш директор Мәметнің вақты шықты.
11: Ә, дәрхал айырплан білті заказ қынан херидар мені сақлап атуды.
12: Алдыраш болсаңыз, операцияны кәнігі сүрі дәлемсе.
11: Ә, яқ, доктор, менің вақтым шықыды.
5: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге көңіл бөлішіне әр вақыт ұмытып қалма.

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen en bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen

17 yıl oturgan öy aqibatda başqalarının namida bolup çıktı. Yakında Ürümçi şehri Saybah rayonlu xalq sot mekimisi öy numarını almaştırıp tizimlaş sebebiden kelip çıkan bir namuapıq paydığı erişiş macerası dilosini sot kalıp ayaklaştırıp 17 yılı sozulgan bu almışıp kiliş kıyıncılıkını hel kıldı. 2008 yılı Van familik, Cao familik ayrım ayrım halda məlum Oltıraq rayondaki oxşaş bir binadın iki yürüş öy seti valgan. Van familik 1201 numarlıq öyini, Cao familik 1301 numarlıq öyini setib algan. Öy setiş, setiveliş toxtami imzalığanda öy mülük şirketinin xizmetçi xadimleri Van familiknin öy numarını 1301, Cao familiknin öy numarını 1201 deb xata tizimlığan. Keyin iki parça almış qalgan toxtam yana köşmez mülükni tizimlaş tarmıqıga tapşurulup enge aldırılgan. Toxtamda xatalıq bolsumu, lekin öy mülük şirketi əməli seti olgan çağdaki öy numarı boyca öyünü tapşırgan. Van familik 1201 numarlıq öyge köçüp kirgan. Cao familik 1301 numarlıq öyge köçüp kirgan. 2010 yılı Cao familik öy setiş setiveliş toxtamında xatırlengen 1201 numarlıq öy, o əməli oltırgan 1301 numarlıq öyini öy mülük şirketiga qaytırıp bergen. Öy mülük şirketi bu öyünü kaytırıp alğandan keyin yana Liu familiyaga setip bergen. 2023 yılı Liu

0: Ne kibirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot üçünle tasık kılındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalaysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırımız. Öpkimizni işçiden kakudu.
1: Mukapat poli tartıtılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aş diyen şu da. Küller hakikaten tasık ötü atıdı.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge karız bilen karız kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem karız kaydırışka kurbi yetmeyi vardıydı.
1: Bir güne gözümle şundak assamla, karızların bırakıp tügep getken bolsa, emine kaydırdım başlasam de pekme arzu kılınan.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Suyumu Tosla programımız damlaşı batıdu. Xuşal keyfiyatta, güzel keyfiyatta tuncu küyümüzde anlap yuttuk. Hemimiz xuşal keyfiyatını koğuluşumuz. Keyfiyat tanışışının 10 kıl ünümlük usulunu bilemsiz. Ondan da dikkatiniz, növetikimiz bunlardı bulsun. Birincisi, coşkun nakşı anlam. İkincisi, keyfiyatını buzgan, könülsüz işlerini bir varak kagaz gezip, ahlatçilike geçirip taşlayıdım. Üçüncüsü, keyfiyatı yukarı aktif energiyelik dostlar bilen görüşüm. Dördüncüsü, nişanınız ve könüllük işlerini hatırgı yazıp, üllük avazda 10 kıtım okun. Beşincisi, sırtlağa çıkıp seyahat kılın. Altıncısı, özünüzü muayelleştirdiğin sözlerini kılın. Yedincisi, eynek karap, rast kep kılın. Sekizincisi, nadir kitaplarını okun. Dokuzuncusu, doktor hanılarını ziyaret kılın. Onuncusu, özünüzü yakış gördüğün tenterbiye hareketi bilen şugulun. Genemizse, bizde xuşal keyfiyatka başlayan küylerimizde devam edelim.

Liniyanın umumi uzunluğu 23,96 kilometre kılıp laylengen bulup, 2028 yılı işe karıştırılışı mülcelenmekte. Bu liniye Bogota şehir merkezi, canobi ve şimali kısım Katarlık mühim rayonlarına təsir görüstüb, bütün şehirdeki tahminen 2 milyon 900 min şehir ahalisiye bivasta nəb yetküzdü. Bu, Cungo-Kolombiya həmkarlıqıdaki bərgilik kuruluş. Şundaqla, Kolombiyadaki ən çoğun ul əslə türlerinin biri. Arzunun əməlgi işi, ixtisaslıqlar və texnikadan ayrılalmaydı. Metro qatnışının oğunçluq buluşuqı kapalatlı qılış üçün 2023 yıldan başlayıp Kolombiyalik 49 texnik iki türkümge bölünüp şiyengi berip, sistemilik tərbiyelendi. 2025 yılı 12 ayda 2 türkümdeki 39 qolluq mayer okuşunu tamamlap vətənge qaytdı. Bugünkü gündə Cungo-Kolombiya iki tərəf kollektifinin ügütiş, yardım veriş, yetekleşi astıda oturucu yeşi 30 yaşqa yetmeyen bu yaşlar yurdunun relisli qatnaş tərəqiya tarixini özgərtib yazmaqda. 26 yaşlıq elektr injineri Juan Francisco Bogotadaki qatnaş qıstancılıqıdın çoğunqur təsiratqı ige. O mündaq dedi. Mən mektəbki barğanda udun mağsaq arlıq anç yeraq əməs idi. Lekin mektep avtomobilda 2 saat oturuşku doğru geletti. Şiyende Juan Francisco asaslıq metronun bir xatlar yürüşüdeki çoğun miyana, poizini avtomatik nazirat kılı sistemisini tətqiq kaldı. O tunuşturup mındaqdırı. Bogota metrosunun birinci liniyasiga dünya boyca aldıngı qatarda turduğan toluq avtomatik adamsız hayda sistemisi işiltildikken. Cungo'nun texnikistin paydalanıp, əsildə 2 saatlik musabe 30 minutki yetmegen vaqt içeri qısqıraydıken. Amivi qatnaş əsildə hər bir adamın turmuşuğa teximi kolaylıq yaratış üçün işken. 27 yaşlıq binakarlıq injineri Juan Cardenas döldüge qaytqandan kin asaslıqı reylis və imaretlerini asıraşqa məsul boğan. O mındaq dedi. Cungo'da okuatkan mezgilde Cungo'luk ustazlar bizge texniki ögütüple kalmay, yeni bir xil kəsbi məsuliyet tuyğusunu yetkizdi. Bugünkü günde bu xil ögütüş, yardım veriş, yetekleş, Bogota kuruluş orundu davamlaşdı. Cardenas Cungo'da okup kayıtıp bargan texniki tayansısı bulu süptü bilen Cungo'luk mütəxəssislərge yardımlaşıp, qat qoğdaş ölçümünü Kolombiyadaki teximi köp texniklarga ögütüp atıdı. 4 ayının ahırgıca Bogota metro 1 liniyasının umumi sürüti 75%'ın işip, 6 grupuğa ayrılgan 30 poiz arka-arkadan sınaq kılındı. Ticaret vaxtının yıkılışıya ağışıp, bu yaş injinerler şehirinin kəlgüsüdeki özgürüşünü tasavvur kılışqa başladı. Oltıraqlışının teximi muhabıq buluşu bilen, şıqı oruluşuş porusti reylesini boylap şehir ətrapıqı kenaydı. Çet yakın rayonlardaki şehir ahalları şehir merkezine teximi bir xatlar tez yetip paralaydıgan boldu. Bogota metro 1 liniyası türü texniki yötkeş arqılıq tıraqiyat kuruluşunu əməliyleştirip, əl rayı kuruluşunu yıltız tartqızdı. Deniz yüzdün təxminən 2600 metr igizlikdeki Bogota'da arzu poizini heydavatqan bu yaşlar şəhərini texmi yuqur ünümlük, texmi zamanivi, texmi aqıl kəlgüsüge qarab uşqandak ilgirləşki yedəkliməkdə.

Hörmətlik radio anlıqçılar. Etigin saat 8-dən aşqanda Botsivananın paytaxtı Xaboronidiki Məliki Marina doktorxanısı Toğut bölümü ambulatoriyasının sərti diagnoz qoyuşunu kütüb durğan onu buluş aldıda turğanlar bilən lıxt oldu. Kesel körüş üyide Cungu Fujian'nın 17. Türkümde Botsivana'yı yardım beriş davalaş etirti. Toğut bölümünün modur vraçı Lo Jinying Shujay'daki bir neçi yaş vraçını itekleb, bir tiplik ultra avazlıq təşürüş aparatı, amili yürükini təşürüş qatarlıq üskünlerini tənşavat attı. Üstelde kesellik tarixi materialları köpidi. Botsivana'daki en çoğun hükümet doktorhanısı bolgan bu doktorhana, bütün memleketteki her derecelik doktorhanılardın yötkep kilingen bimarlarını kabul kılıp, kesili xeterlik, iğir, nurgun bimarını davalaş vazifesini üstüge algan. Ayıllar kesellikleri bölümü tekimi aldıraş idi. Lo Jinying kesellik tarixini rətligeş muhbirgi mındıq dedi. Ambulatoriyada kesel körüş kündülük hizmetlerinin az bir kısmını ilgileydi. Çüştün burun 30'dan artık hamildar ayalını təşürümüz. Ambulatoriyada kesel körüş daim çüştün kin saat 5 etrafıda ahırlaşıdı. Keçide yine dijornülük kılıp, kutkuzuşka her vakit tayyar durumuz. Lo Jinying en çoğunkuru təsir kaldırgan bir kıtımlı kutkuzuş üstüde toxtalganda, amilinin kindiki sangılap kalgan hem de amilinin yürek soğuşu bir normal bolgan bir bimarını əsləp, kubul kılıp diagnoz koyuştun köpligen bölümlerdeki tibbi xadımlarının jığılıp operasiyedin ilgirki tayarlıqını elip berişiğice, ondan 13'lük operasiya kılış, balının toğuluşiğice 7 minutlu vaxt sərip kıldıq dedi. Lo Jinying mundaq dedi. Operasiyadın balı toğulu ğanğıçı bolğan vaqtını belgüləş, toğut bölümünün balı yatqını ciddi yerip toğduruş, davalaş iqtidarını ölçeydiğen mühim körsətküşlərinin biri bolıp, Dünya Səhiyyə Təşkilatı bunu 30 minut içide kontrol qılış təklifini verdi. Amma bunundan ilgiri Marina Məliki doktorxanısı da bu körsətküşünün otdırçı vaqtı 1 saatin eşip getken. Lo Jinying mundaq dedi. Toğut bölümü de ciddi kutkuzuşta vakit hayat demektir. Mən özümnün dövlət içindeki hizmet təcrübəmge birleştirip, Məliki Marina doktorxanısının şu çağdaki toğut bölümünün müdiri, Bayat Həsən bilen birlikte tez inkas qaytırış kollektivi kuruluşunu ilgir sürüp, toğut bölümü, narkoz bölümü, eğir kesellerini davalaş bölümü qatarlıq köpligen bölümlerinin əmkarlışış tertibini rətləb, keçilik Smenya'da ciddi əhvalgı taqabül duruş boyca tərbiyyiləşini noktalıq küçə etdim. Davamlıq maslı şiş və əlalaş duruş arqılıq, bu doktorxanının operasiyadın balının toğulu qanıqıcı bolğan vaxtı 25 minutdan 30 minutqıcı qısqardı. Bizning qildigimiz bir-birlab operasiya qilish bo'libli qolmasdan, texmi muhimi bir yurish mexanizmini bu yerda haqiqiy qo'llanish bo'ldi. 1981-yildan boshlab Jungoning Fujian o'lkasi Botsivanaga 17 turkimda 500 odam qitimdan ortiq davolash xodimi avatdi. 17-ci turkimdagi Botsivanaga yordam berish davolash atirtining boshlig'i Fan Wendong tunishtirib bundoq dedi. 2024-yili 7 ayda 17-ci türkümdeki 45 ətrət əzası Botsivanağı yetib barğandan kin, ayrım-ayrım Xaboroni Marina Məliki doktorxanısı və 2-ci çoğ şəhər Franchistondeki Rangagvay yötkəb davalaş doktorxanısı berib davalaş, yardım beriş xizməti bilən şuğullandı. Yaqınqı 2 yıldan bu yan davalaş ətirti cəmi 180 min adam qitimdən artıq davalaş mülazimətini tamamladı. 5 min qitimdən artıq operasiyaya qatnaşdı. 7 qitim xalisanı kesel kördü. 1000-dən artıq yerlik tibbi xadimini tərbiyələdi. Cəpa müşəqqətinin qorxmayı xalis töyüb xoşuş, ölümgü amal, ağırqı səbəb qiliş, çəksiz mehir muhabbət ata qilişdən ibarət Jungo davalaş ətirti Roy'nin ilhamı bilən, ilgiri 14-cü türkümdeki Botsivanağı yardım beriş davalaş ətirti operasiya bölümünün sestrası bolğan Cangçi, 2024-cili Botsivana zeminiğa yeni bir qıtım qədəm bastı.
Yangıvi yütkep davalaş doktorhanısı da ilgiri cançı bilen belli işligen adetki taşkı keserlikler doktori Tomisan Toğulu mındak dedi. Operasiyede u bulgaşka biz naiti hatırcam bulduk. Söhbet ceryanı da Toğulu baş parmakını çıkarıp mındak dedi. Şu caydaki doktorhanılar daim horma materyal kemçil buluş, tok mukum bulmaslı katarlık ehvalları düşkülüdü. Ama cançı daim bu meselini berberlep hel kıldı. Meksuz horma materyal bulmasa, o şu caydın materyal ilip horma materyalı işletti. Adetki dakini operasiyaki maskeledigan daki kılıp kesip, davalaşta işletildigan peleyini evrişki haltısıgı özgertti. Operasiyada sayısız çırağının toki üzülüp kalsa, o yine en tez süratte zapas yoğurtuş üskünüsünü kuzgutup, operasiyanın elip berileşiği kapalı tıkıldı. Cançı şikayetim botsi vanağı berip yardan beriş təsiratını sorganda, aynı yili belli hizmet kılgan yerlikteki yaş hizmettaşlarının hazır tayanç küşke aylanğalıqıdın naiti kuşal buldum. Biz ketken takdirdim o, bu yerge elip ketkili bolmaydıgan davalaş koşunu kaldıralı doğ dedik.

Yakında Fransiyanın Paris şehri De Gaulle Meydanı etrafındaki Yıldız Kulübü kinohanası da Yapın Armiyesinin Congo'ya tecavüz kılgan tarihi suretler körgezme filmi koyuş faaliyeti ötküzüldü. Bu yıl Tokyo Soti İçilgallıkı'nın 80 yıllıkı. Bu kadimki körgezme filmi koyuş faaliyeti de suret materyalleri arkalık Yapın Armiyesinin Congo'ya tecavüz kılış tarihi kişilerge körüstülüp, Halkara cemiyetinin Jonghua milletinin Yapon tacavuzçılara karşı uruşta tölgen gayet zor kurballıkını esti çan saklap, tarihinin hakiki ehvalini, dünya teşliğini birlikte koğuluşu müracaat kılındı. Bu kadimki körgezme filmi koyuş faaliyetini Fransiyelik dost erbab Marcos Derritis ve onun yakın dosti Jonghuason, Beyşici birlikte planlıgan. Marcos Katarlıklar, Yapın Armiyesinin Congo'ya tecavüz kılış uğruşuğu daire tarihi materyallarını toplaş ve tarıktışka uzak müddet küş çıkargan. 2025 yılı 8. ayda Şanghay, Songhu Yapın tecavüzcilerine karşı uğruş hatırı sarıyığa Bovisi Roger Pierre Lavrinis hayat vakti de cıgıp saklıgan 618 parça tarihi suretini əksiz iyanı kılgan. Bu suretlerde Yapın Armiyesinin Congo'ya tecavüz kılgan mezgildeki uruş oti ve halkının azap okubetleri hatırlengen. Marcos Derritis ve onun yakın dosti Jonghuason, Beyşici bu bir türküm kımmetlik tarihi materyallarını çördep, dünyanın eksadası cemiyetini kurup, Congo'nun Yapın tecavüzcilerine karşı uruş tarihini halkırağı tarihteş ve ilmi tetkikatını devamlık ilgir sürdü. Marcos körgezme filmi koyuş faaliyeti de söz kılıp mındak dedi. Avrupa cemiyeti Nürn birik soğutunu esti çın saklap geldi. Nazistlerinin zoravallıkını pişik bilidu. Lekin 2. Dünya uruşunun şerehtiki asasi ceng meydanının tarihini çönmeydu. Bazı tarih dersleri de Tokyo Soti naiti az tılgı ilinudu. Jonghua milleti Yapon tecavüzçilerine karşı uruşunun gelbisi üçün gayet zor kurballık bergen. Bunu mengü esti saklaş gerek. Boğamının kamirasıdaki görünüşlerinin dünyanın bu tarihini tekimi yakşı esti saklaşıga yardım berişini ümit kılımen. Körgezme filmi koyuş neh meydanı da 10 minutluk kısqı film koyulup, Yapın Armiyesinin Congo'ya tecavüz kılıştaki halkılık tarihi paketler esnep ötüldü. Bu, militarizm idiyesinin mənbəsini təşürüş, Nanjing çoğun kırgınçılığı, bakteriya uruşu qatarlıq tarihinin həqiqi əhvalları. Şunun bilen bir vaxtda uruşdan keyinki Yaponiyanın tecavüzçılık tarihini qəstən suslaşdırış əhvalını içib taşlaşını öz çıqalıdı. Beyşici bunlarını bildirdi. Avrupa'da Yaponiya militarizmini naiti az düşünümüz. Eğer tarih doğru tarıktılmışsa, tokunuş üzlüksüz tekrarlandı. Nehmeydandaki körürmen Christian Villard Agion 6. asırının 90. yıllarda Yaponiya Mitsubishi Grohida elektron injineri bulup, Yaponiya cemiyetinde mevcut bulup duruvatkan tarihi tonuştaki bir tereplimelikini bivasti his kılgan. O ilgiri Yaponiya kitaphanesidin İngilizce tarihi kitap seti valgan. Bu kitapta 2. Dünya uruşida Yaponiyanın sırtkı tecavüz kılışıga münasebetli kısmıda roşen kemtüklük mevcut. O

Yaponiyelik hizmettaşlardan bu gumanını sormakçı bolganda, karış taraf derhal bu temidin özünü kaçırgan. Umundak dedi. Meningçe bu mesele Yaponiyada bir xil çehlimi buluşu mümkün. Bir xil kollektif onga aylınıp kalgandak kılıdı. Lekin bu xil tarihi hatırıdaki boşluk onunla münasibetlik arazlıqını çoğunkırlaştırıp etidi. Fransiyada tuğulgan paliyet pidayisi Peng Yuanshi muhbirge mındak dedi. İlgiri toluk otur mektepnin İkinci Dünya Urushi tarih dersi de cemaatimnin keçirmişigi birleştirip alaqdar ders doklatı bergen. Lekin nurgun okuguçilarının Yapon armiyesinin cungugu tacavuz kılgallıqı ve Asiyadaki başka devletlerinin tarihini tüşenmeydiğallıqını baykıdım. Bunun okşaş körgezmi filmi koyuş baaliyeti Avrupa ammasının tarihinin hakiki ahvalını tüşünüşüge paydalıq. Bu tarihini tüşenmegende, Yaponiyanın etraptaki devletler bilen bolgan münasibetinin ciddiyleşinin mənbəsini tüşengeli bulmaydı. Körgezmi filmi koyuş paaliyeti ayaqlaşkan deykin, bu paaliyetini teşebbüs kılgan Markus Deritis ve onun yakın dosti Junghausun, Beyşici, yani tarihi əslime ve hazırkı zaman tarqtış temisini çöredep məxsus leksiye sözüldü. İgilinişçe dünyanın eksadası cemiyeti Avrupa, Amerika'daki nurgun caylarda tarihi suretler körgezme filmi koyuş, məxsus leksiye sözleş qatarlıq faaliyetlerini devamlıq ötküzdikken. Markus, kılgallarımızın hemisi öşmellikini devamlaştırış bulmasın, belki əsli tarihini beliş, paktığı yüzleniş, tarihinin hakiki əhvalını yuşuruşqa yol koymasını məqsəd kılıdı, dedi. Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu qıdımqı Dünya Nazar programımız müşahidə axırlaşdı. Programımızın diktorları Gülbəhrəm Muxtar bilen Bəxtiyar Turdi, növətçi müəlliri İmincan İsmail, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.

radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 8 ayının 27 günü Merkez Milletle Hizmeti yığınında kılgan Cunhua Milleti ortak gavdisi inini müstakkemleşini asasi liniye kılıp, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetinin yukarı süpetlik terakiyatı türütkü buluş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

Dostlarım, yadıda bolğandak biz bu bir qança günlük programlarımızda Zeynulla Haqqullanın Çıraylıq Apam namlıq povestinin aldın qısımlarını anlatqandıq. Liza müallimning yardımida axiri özdiki xijolat tuyg'usini yengib, maktabdagi psixika o'qituvchisiga ko'rinib yiqishga ma'qul bo'ldi. U burun boshqa yillardagi saboqdoshlarining bu ishxonaga kirib chiqqanini ko'rgan. Ammo bir kunlarda o'zining bu yerga kirib qoldiganligini o'ylab ham baxmagan edi. Undaqda bu qitimliq psixikalik davolashdan keyin uning ruhiy holatida yaxshilanish bo'ladimi? Bular qiziqsanglar, deqqatingla davomliq bugungi radio jurnal programmamizga o'rnashtirilgan Zeynulla Haqqullaning Chiroyli opam nomli postining davomida bo'lsin.

0: ilib borgan. Turbi suyi tarkibidagi nitrit kislota tuzlarining miqdori taxminan 0.7 mg per litr. Bir qitim qaynatgandan keyin nitrit kislota tuzlari 0.21 mg per litr. 20 qitim qaynatgandan keyin nitrit tuzlari 0.38 mg per litr bo'lgan. Elimizda turmushda iste'mol qilinadigan suv tarkibidagi nitrit kislota tuzining o'lchami 1 mg per litr bo'lib, nazariya jihatdan aytganda xotirjam ichishga bo'ladi. Suv ichish intayin muhim. To'k chaynakdagi suvning salomatligiga hech qanday ziyoni yo'q. Ko'pchilik bakrak diqqat qilishga tegishliki tumandagi 3 xil suv bo'lib, eng yaxshisi ichmaslik kerak. Buning birinchisi qiziq suv. Ziyoda qiziq suv eg'iz bo'shlig'i, qizil o'ngash va oshqozon shilliq pardisini asosli ko'ydirib qo'ydi. İçimlik suyunun ziyadı kızıp geçişi ve yemeklinin ziyadı kızıp geçişi yukarı hazim yolu rak kesilinin bir fiziklik ameliyi deb karıldı. 65 Celsius gradüstün yukarı ısık içimlik halkıra rak kesili tatqiqat aparatları tarafından işki A türdeki rak payda kılgıcı maddalar qatarga kirgizilgen. En yaxsi ilman kaynak su içiş kerek. Suyunun temperaturası 40 Celsius gradüs etrafıda boğası muhabıq buludu. İkincisi, kaynamağan su. Önümlik tədbir qolunub bir tərəb qılınmıqan, qaynamıqan suda xlor qazi, bakteriya, qurut tuxumi, qalduq organik maddə qatarlıqlar məcud bulub, adəmnin salamətlikigə yoşurun təhdid payda qılıb, asalla ciddi xarakterlik aşqazan üçəyyallıqı və qısmən yoxunluq kesəliklərini kəltürüb çıxırdı. Üçüncisi, içimlik su maşinsi içidə 7 gündün artıq turğan su. Su kırış və çıxış eğizi köp boğaşqa su iç maşinisini təltükü sizinfeksiya qılışına ait etəs. Su içiş maşinisidagi suvning tadriji azayishiga ergishib, su içiş maşinisida bakteriya paydo bo'ladi. Shunga qaralik yuyib turishga diqqat qilish kerak. Su içiş maşinisidagi suvning musbat kapolat muddati bo'ladi. Odatda 7 kundan ishib ketmasi muvofiq bo'ladi.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yoritib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'qchiligingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yurtsiz, ben sizni yurtdaman.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzuy sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Men immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzuy sebeplik. Yakından buyan linfa hücayrilerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayrilerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımga halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzuviti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuviti sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş karalsız bombağı okşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sütsüzük yeriktin geldim.
6: Ben pakız su ambarıdın geldim.
5: Güllükte güllerle soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

Hürmetlik radio anlayıcılar, tövende kanun liniyesi programımızın anıtımız. Bugünkü programımızdan asasi mezmunları tövendikçe. Vəsiyyatnamı bolsala öz kolu bilen yazılgan vəsiyyat hesablanamdu. 17 yıl oldurgan öy akıvette başkalarının namıdı bolup çıxdı. Başkalarga yazdırgan vəsiyyatnamı da nuxsan bolsa küşkü iki bolamdu. Ayal oğurluqca balı tuğup 16 yıldın keyin beqiş xaraciti tələb qıldı. Tövende diqtanlar programımızdan təpsidi mezmunları da bolsun.

Süyümü dostlar programımız davamlaşı batıdı. Xuşal keyfiyatta, güzel keyfiyatta tuncu küyümüzü anlap yuttuk. Hemimiz xuşal keyfiyatını qoğuluşumuz. Keyfiyat tanışışının 10 xil ünümlük usulunu bilemsiz. Ondaq da dikkatimiz, növetki mezmunlardır bulsun. Birincisi, coşkun naqşı anlan. İkincisi, keyfiyatını buzgan, könülsüz işlerini bir varak kağız gezip, əxlətçilikə göçürüp taşlayıdı. Üçüncisi, keyfiyatı yukarı aktif energiyelik dostlar bilen görüşüm. Dördüncüsü, nişanınız ve könüllük işlerini hatırgı yazıp, üllük avazda 10 kıtım okun. Beşincisi, sırtlağı çıkıp sayahat kılın. Altıncısı, özünüzü muayelleştirdiğin sözlerini kılın. Yedincisi, eynekli karab, rastgep kılın. Sekizincisi, nadir kitaplarını okun. Dokuzuncusu, doktorhanılarını ziyaret kılın. Onuncusu, özünüzü yakış gördüğün tenterbiye hareketi bilen şugulun. Genemize, bizde hoşal keyfiyatı başlayan küllerimizde devam edin.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, tövende muhbirimiz Polat Amannuri, Cungo'nun gayri maddi medeniyet marası boğun Künçü Tiyatrını tonuşturdu.
1: Künçü Tiyatrı 2001-ci 5. ayda Tunçi Türküm'deki İnsaniyet Ağzaki ve Gayri Maddi Medeniyet Marasları Vekillik Eserleri tizimlikige kirgizilgen bulup, 2008-ci ili İnsaniyet Gayri Maddi Medeniyet Marasları Vekillik Eserleri tizimlikige optomatik kirgizilgen. Künçü tiyatri hazır Cungo'da saklanıvatkan en kadimki tiyatr türlerinin biri bulup, Ming sulalısı devirde barlıq gelgen. Yani miladiye 14. 17. asırlarda. Künçü tiyatrdaki ahang intayin küçlük bedilikke ige bulup, Cungo'nun yakınkı zamandaki barlıq tiyatr türlerige, meselen Sichuan tiyatri, Jingzhi tiyatrga gayet zor tesir görsetken. Künçü tiyatri nakş etiş, bayan kılış, hareket orundaş, eğitişiş, usul oynaş katarlıklarını özçik alıdı. Bu mezmullar mı Jingzhi tiyatri artistlerini terbiyeleşinin asasi pen türü hesaplanıdı. Künçü tiyatri ve onun tiyatri kurulması başka tiyatri türlerdi mi örnek kılıngan. Künçü tiyatrilerden Modengül Ravqi, Mengülük Hayat Kasri, Enenevi Sahlanış Kıtigişlik tiyatrlar aylangan. Künçü tiyatrda dağı dumbak, tarlıq sazlar, neyler, barbet qatarlıq püylüm sazlar ve soğma çalğılar tənkeş kılındı. Künçü tiyatrının usul hərkiti asaslıqı iki xil türgü bölüngen bulup, mol ifadiləş küçük iyge. Künçü tiyatri Künçang, Künşençang, Kün tiyatri dəpmə atıldı. O, Yuan sulalısının ahri. Ming sulalısının başlarında Cənubi Cungo tiyatrçılığı Künşen etrafıda tərəqqi qılıb, şu cayının müziksi, naqş usulü, tilini özüge mücessemligen yeni bir xil ahanglıq tiyatr türü. Ming sulalısının dəstəbkilleri Künşen rayonunda Künşen ahangı şəkillengen. Cacın yıllarda Wei Liangfu qatarlıq kişilerinin ıslak qilişi arqılıq Künşen ahangı Beiqü, Xeyyang ahangı, Yiyang ahanginin artıqçılıqını qobul qilib, siliq sipaya, lərzan, yeqimliq uslub şəkillendirgen. Liang Qingyu məşhur əsər İnot Şayi xatırsını Künçü tiyatri şəkildə səhni gelib çıxıb, əsildiki asasən naqşı etiş uslubuda orındıldığan Künçünü tiyatr orındaş sahasiga rəsmi kirgüzüb, təsirini yanı mükən etkən. Vənli yıllarda Künçü tiyatri Cansu, Cacandın tədirci alda bütün memleketinin hər qaysi caylırgı tarqılgan. Ming sulalısı Tianqi'nin dəstəbki yıllarda, Qin sulalısı Kangxi'nin axırkı yıllarıcı bolğan yüz nəçi yılda Künçü tiyatri cüş urup ravajlanğan. Qin sulalısının Qianlong yıllardın kiyin Künçü tiyatri tədirci zavallıq yüzləngən. Cunhua Xalq Cumhuriyeti qurulğandın buyan Künçü tiyatri sənətidə burduş görülüb, Dövlətimiz ilgir kiyim bulup, 7 müstəqil təşkili tüzülüşke ige Kəsbi Künçü Tiyatri ömükin qurğan. Növətdə Künçü Tiyatrini asaslıqı Kəsbi Künçü Tiyatri öməkləri orınlayılğan bulup, alaqıdar oyun quyuş paliyyatlarının köpüncisi Cansu, Zhejiang, Şanghay, Beijing, Xunan qatarlıq çaylarga mərkəzləşkən. Künçü Tiyatri bir xil yüksək ədəbi tüzke ige sənət bolğaşqa, Ming Qin sulalıları dövrde ötken Künçü tiyatri icadiyeti katnaşkan nurgun dramaturglar naiti yukarı edebi muhabbet gelişken. Barbet Xatırsi, Modengül Ravqi, Mengülük Hayat Kasri, Sumuruk Xatırsi, Kaş Deşi Çaş Kıskuç Xatırsi, Kızıl Neşbüt Xatırsi, Su Boyda, Lenkı Tiği, 15 tizik yarma qatarlıqlarının əmisi Künçü tiyatrdaki vəkillik tiyatrla bulup, bunun içinde aldınki 3 tiyatrının toluq notisi ya ki toluqqa yaqınlaşqan Gunchi notisi saxlanıp qalğan. Qin sulalısının otturlardan keyin Künçü tiyatri asasən əlnəğmi şəkildə orındalğan bulup, hazırgıç saxlanıp qalğan Künçü əlnəğmisi töyüzdün aşıdı. Yeniden tüzülgen Künçü tiyatrıdan Cənubi Tang sulalısıga ait işler. Korçak Adem Xatırsi, Sima Şangru, Bencao qatarlıqlar bar. Uzun mezgilik sekne emeliyeti cereyanda Künçü tiyatri orunda sənətli cəhətdə nurgun neticeler yaratılıp, nakş usul, körsetme, bayan vasıtları yüksek derecede umumlaşkan. Aktörlük sanatının umumüzlük terakki kılışıga ilişip, künçü tiyatri sahasıda rol taksimati bargansırı inçik ilişip mangan bulup, asas rollardın Laoşın, Şaoşın, Dan, Tie, Laodan, Wei, Mo, Jin, Fu, çoğu katarlıklarını öz çik alıdı. Künçü tiyatrda şekillengen her kıl rollarını orındaş çeriyandiki muayyen tertip ve maharetler. Jinju tiyatri ve başka yerlik tiyatr türlerinin şekillenişi ve ravajlanışıga mühim təsir körsetken. Künçü tiyatrının melodiyası yıkımlık hem nefis bulup, nakşe etişme artı da yüksek ölçem ve pişik buluş talep kılındı. Zınbenin kenk ülemde kolun ilişi, yani künçü tiyatrdaki ritim kenk etişme arttı. Xatlarının baş ve kuyruk kısmıga bölüp telepus kılınışı. Özgeçi bolgan tavuş çıkırış usulü. Şundakla uzun yıllık senet uslubi, künçü tiyatrını yıkımlık, lerzan, anlıganlı kişinin yürek tarını çekidigan bedi ünüm geliştirgen. Künçü tiyatri uzak yıllık tarihi ige. Təsir dairisken, hem çonkur bulup, o enenevi medeniyetinin cevriyi bulublu kalmasın, yine tiyatr, elnağımı senetinin orundaş cihetdiki ülgüsü. Künçü tiyatrının senet şekli nepiz, mezmunu çonkur, şundakla özgüce medeniyet kımetiyi ige bulgaşka, 2001 yılı Birleşken Devletler Teşkilatı Mağarip Pen Medeniyet Teşkilatı'nın Tunçu Türküm'deki İnsaniyet Ağzaki ve Gayri Maddi Medeniyet Marasları Vekillik Esri Katarık Kırgüzülgen.

Acayip teri güzelleştiriş esvaplarını halgan çişiltişke bulmaydı. Çaş düşüş künde 70 taldın 100 talgıcı bosu muhabık buludu. Tartışısını karkılık desepki kademde normalsızlıkını baykılı buludu. Li Junying'nin etişçe Adem'nin baş terisinin dairesi təxminen 600 kvadrat santimetre bulup, təxminen 100 mıngdan 150 mıngıcı çaş barken. Normal kuramğı yetkenlerden her günü 70 taldın 100 talgıcı çaş düşüdü. Çüşüp ketidigini çekiniş mezgili ve toxtaş mezgildeki çaş bulup, bu xil fizyologiyelik çaş düşüşke arılışı şacetsiz. Patologiyelik çaş düşüş, çaşının bir normal ya ki ziyade çüşüp ketişini, adette her günü 100 taldın 150 talgıcı çaş düşse, ya ki dairelik, şalan buluş, çüşüp ketişini görüstüdü. Çaş tartışısını kadar patologiyelik çaş düşüş, ya ki çüşmügelikege adli hüküm kığılı buludu. Konkret usulü baş parmak ve körsetmiş parmak bilen çaşının tüyüdün bir tutam çaşını yeni sıkıp, yani tahminen 50 taldın 60 talgıca. Çaş kolunu boylap, çaşının uçuğa karap yenek tartış. Eğer 6'dan artık seyirip şürgülü bolsa, çaş tartış tecrübesi musbet boludu. Bu patologiyelik çaş düşüşünün mevcutluğunu bildirdi. Dikkat kılışık tigişliki şu ki, 5 gün içinde çaş yumay bu tecrübenin işlese, neticesi teximi doğru boludu. Daim körüldüğün patologiyelik çaş düşüş asaslığı dairelik çaş düşüş ve atılık çaş düşüş. Dairelik çaş düşüş adette maylık çaş düşüş, tuyuqsız çaş düşüş de pataludu. O bir xil tuyuqsız yüz berdiğin çeklimilik dağısman çaş düşüş. Belkim roi amil, irsiyet, özbeden immuniteti ya ki işki acırat mıqtidar bilen münasetlik buluşu mümkün. Kısmen bimarlarda cemet tarihi buludu. Erlik çaş düşüş, erlik hormon membelik çaş düşüş de pataludu. O terakki kılışçan çaş azıyış bulup, irsiyet amili katnaşkan hem de erlik hormonun rolu tayındıgan bir xil alaylı karakterlik çaş düşüş bulup, erayalarının hemisi bu keselge giriptar buludu. Bu keselinin cemaat irsiyet tarihi barları 53.3%'den 63.9% kişi bulup, atılık sistemisi anılık sistemisinin körünerlik yokru buludu. Bazı baş terisi keselikleri, meselen, yağ tepçidigan teri yallığı, baş terisi tük xaltısı yallığı qatarlıqlamı çaş düşüşünü keltürüp çıxırdı. Atılıq çaş düşüş daim yağ tepçiraydigan teri yallığını əgişip peyda qıldı. Nurgun tədqiqatlardan bayqılışca, baş terisidiki malasiziya zemburgi yağ tepçiydigan teri yallığının baş sebepçisikken. Atılıq çaş düşüş içi de erlik hormon baş terisinin may acırtıp çıxırışını köpeytip, malasiziya bakteriyesini yeterlik ozuqluq bilen təminleydi. Malasiziya bakteriyasının ziyade köpeyişi terinin tosuş iktidarını bozup, yallığılmış reaksiyasını keltürüp çıkırıp, atılıq çaş düşüş teri yallığını şekillendirdi. Şuna atılıq çaş düşüş bimarlarımı adette yağ tepçidigan teri yallığını davalaş arkılıq, baş terisinin mikro muhitini yaxşılap, çaşının öz işini ilgiri sürüşünü yaxşı muhit bilen təminleydi. Baş terisindeki tük xaltısı yallığının 20 yaştın 40 yaş kıçı boğan kuramğı yetkenlerçi de kozguluş nispeti en tane yokuru bulup, yaşlarının taqır baş bop kilişideki baş sebepçi gaylanmaqta. Bu kesellik tertöşükçileri ya ki çaşının tartılışı, sürkülüşü, üzülüştün kelip çıkan zahmeliniş ya ki özüdeki immunitet mekanizminin normalsızlıkı sebepidin, teri yüzü de parazit yaşaydıgan kesellik kozgatıkçı bakteriyeler tük xaltısıgı kırıp, köp mıqtarda köpüyüp, baş terisi kıçışış, çaş çüş qatarlıq kesellik alametlerini keltürüp çıkırdı. Çaş pudra kılganda, bazı kimyelik tərkiblər baş terisinin ziyade sezimcalığını keltürüp çıxırdı. Kana ve bakteriya bilen yoqumlunuş keyfiyet besmini keltürüp çıxırdı. Tük xaltısı yallığını çoxum, kesellik qozğalğan dəsəpki məzgildən başlap davalaş, məngülük çaş düşüşünü keltürüp çıxırışdan saxlanış kerek. Uzaq müddət tamaqdan qısıp oruqlaş, besim ziyade eğir buluş, tünəş, çaşını köp boyaş, pudra kılış yaşlarının çaş düşüşüdeki tört çoğ səbəb. Onundan başqa, tuğut, dora, ziyade yuyuş, uzun vaqt aptapqı qaqlınış, çaşını ziyade çın boğuş və bəz kesəliklər, məsələn, qalqansıman bəz kesəliki, qızıldağlıq böyrü çaqısı, diabet kesilimi vaqtlıq çaş düşünü kəltürüp çıxırdı. Zəncivil sürkəş dəstəbki məzgildiki dairlik çaş düşünü ünümlük tizgirləydi. Çaş düşünün aldını iliş doğrusu da xalq arısı da qarı küncüt kümləci yiyiş, çaş düşkən cayğa zəncivil, vitamin B6 qatarlıqlarını sürkəş qatarlıq nurğun reçiplar var. Bu reçiplanın hakikaten önümü var mı? Ənənəvi tibabətçilikdə zəncivilinin qan tumurlarını ravallaşdırış rolu var bulub, sürkisi hakikaten çaş östürüş önümü buldu. Bulub mu dairlik çaş düşüş kesilgi qırıptar boğallar, dəsəbki məzgildə sürkisi bəzi davalaş önümü buludu. Lekin uzun vaxt işlətkəndə önümü körünəlik bulmaydı. Amma zəncivilini sırtdan işlətkəndə çoxum yeni zəncivil şərbəti işiltiş, həm də muvafiq quyuqluqda tənşəş gerek.
quyuqluğu bek yuqur bulup kese, tük xaltısı yaqiqi teri hüceyirlerinin ölüşünü keltürüp çıxırıp, əksçe çay

Hürmetli radio anlıqıcılar, bu qeydimki cüngruğu nazar programımız Müşiyada xırlaşdı. Programımızın diktori Şirin Gültoğdi. Nasıl muhariri Polat Amanuri, Enver Erkin. Nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövendeti iqtanla stansımızdan anıtlış alıdırgan başqı sarxıl programlarda bulsun.

0: Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Can Eyniki programımızla başlayınız. Mən Nəhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qayıs məzmunu ayan buldikin bilikti qulaq sipa qayli. Çüçüb ketişinin arqısıdiki ilmi mexanizmini biləmsiz. Atmosferadiki mikroplastik maddala yerçari kilimatıqı təsir görüstüşü mümkün. Bakteriyələmə vaqt pərxləndirələmdü. Tokluq çöğündə daim su qayıntıb isə kisəl payda qalamdı. Bugün yenə hayvanatların adamın əqli yetməyidən yaşayış maharətləri doğrusudu sözləb verimən. Bugün yenə qızıqarlıq bilimlə adamı sözləb verimən. Xoş qədirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayayətimizi başlayıdam doq. Qadirlik dostlar, adamni öz ichiga olgan süt emgich hayvonlarga nisbatan aytganda tuyuqsiz chiqqan ovoz yoki tegiz sezimining g'idiqlishi nayda tezlikda cho'chib ketish refleksini paydo qiladi. Cho'chish refleksi süt emgich hayvonlarning butkul hayotlik davriligida mavjud bo'lib, badandagi ko'p qism muskullar qisqirish reaksiyasini jiddiy qo'zg'otish orqali ko'z va gajga qatorliq oson zaxmlanadigan o'rinlarni qo'g'daydi. Şundaqla özünü qaçırış, qeçiş qatarlıq müdafiye inkasının oğuşluq elib verilişi üçün yaxşı təyərlik qılıdı. Çöçüş refleksi bir xil mühim təbii müdafiye hərkidi. Ləkin, çöçüş refleksini kontrol qıldıqan asasi nerva aylanma yolu texi iniq əməz. Dövlətimiz tədqiqatçılarının bayqışçə, qulaq qululisi yadrosi, mini körgi, quyruq tərəb torsman yadrosi, yolun hərkət nevronudun ibarət bu nerva aylanma yolu, süt əmgici hayvanlarının çöçüb ketiş refleksi də mühim rol oynaydıkən. Avaz çöçüş refleksini pəyda qılğanda, süt əmgici hayvanlarının mini qoludiki mini körgi, quyruq tərəb torsman yadrosiga caylaşqan gelotamat kislota nevroni köp miqdarda aktivleşidu. Gelotamat kislota energiyasi nevroni quloq qululisi yadrosidan kelgan qo'zg'otish xarakterlik etilishni bevosita qabul qiladi. Hamda yo'lin harakat nevroni bilan bo'lgan bevosita aloqasi orqali bo'yin va putqo'l muskullarini kontrol qilishni tamomlaydi.
1: Birodar, siz bu bexatarlik qolpog'i nemish kiya olmay toksiklik qesib qo'ysangiz.
2: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
1: Bu bexatarlik uchun emasmi?
2: Bek avarchilik ekan debchi. Çeçimini bayli yasap kandım. Bunu keysem çeçimini bes buzu idiyken.
1: Ay, çaç, erkanç peçet bolsuma vaka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatarlı kalpki altılık peyette sizin ecellik zahmından saklap kaldı mesma. Oyla bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir hatarlık mıyım? Toksiklet mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklet mingende bexatarlik kalpıkını doğru kiyibilin. Bexatarlik kalpıkı sizni qoğdaydı.
4: Erkettim koçlarda kişilerden ahlak taşlığını görsem, ahlakını terip ahlak sandığına taşlayım ben.
5: Anam muhit asraş işçisi. Bu her günü seher saat 4'te hizmet kılışını başlaydı. Her günü 6 kilometre yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artık ahlakını bir taraf buldu. Anam muhit asarayış işçisi. Boran çapınğa kırmay her günü şehrimizni tazlaydı.
6: Bu iş cepalık. Lekin neçi 10 yıl işildim. Şuna bu işe bağın sırı mihrim düşüp kaldı.
7: Aca, bugün hava ısık. Kırıcıktım su istiyelim'e.
8: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
4: Ana, çapa çektiniz.
0: Qadirlik dostlar, atmosferadaki mikroplastik maddalar yer şari klimatıqı təsir göstərişi mümkün. Növbətdə mikroplastik maddalar yer şari atmosferasında kən küləmdə mövcud bulub turuvatqan bulğumuğa aylandı. Ulanın həcmi kiçik, zişliqi tövən bulub, şamal təsirdə yer şarını aylınıb tarqılıdı. Mikroplastik maddalarının dancı diametrinin kiçik bulışı, seliştirme külümünün mu yuqru buludu qalıqıdın. Şundaqla bulğumulani sümürüş iqtidarının mu küçlük buludu qalıqıdın deyirək verildi. Məlum ki, atmosfera aerozoli, sümürüş və tarqıtış arqılıq radiyasiyalınıb, yer şarı klimatını illətudu, yakı soğutudu. Ondaqda atmosferadiki mikroplastik maddalarının mı muşundaq alaydılıqı bağımı? Tədqiqatçılar klimat modeli arqılıq köp uçuraydıqan atmosferadiki mikroplastik maddalarının radiyasiya önümünü hesablap çıqqan. Нәтиҗәдә атмосферадагы микропластик матдәләрнең кояш нуры радиациясен кайтыруч аркылы климатка нисбәтен аҗиз булган суытыш үнемиге игешкәнлеген байкаган. Микропластик матдәләр Ер шары мохитыда дәвамлык топлангачка, келгисидә техник күчлек климат эффектын пайда кылышы мөмкин икән. Бу тунчы кытым атмосфера микропластик матдәләрнең Ер шары климатыга булган бивасты тәсиргә карата илеп берилгән исәплаш исәпләнде. Микропластик матдәләр һәм ярда бар. Hatta ulanı Irak şimali kutup rayonunda mı baykığılı buludu. Sentetik tala mikroplastik maddelerinin en çok mənbəsi bulup 92.3%-ni egeleydi. Hem de köp kısmı poliesterden terkip tapkan.
9: Bugün biz insanla hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide toxtalımız.
10: Mence uruş, çikiş dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
11: Minancı açarçılık. Yer şehirde 800 milyondan artık adam yerli açarçılık içinde duruyordu.
12: Vaba ve muhit bulgunuşumu naiti korkunuşluk.
9: Şundak, emniyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
12: O ne mi?
9: Tamak içik iş. Tamak içik işini Dünya Seyyiye Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
8: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
0: Kadirlik dostlar, bakteriyalarımı vakit parıqlandırılaydı. İnsanlarda biyologiyelik saat var. Başka hayvanat ve ösümliklerde mi? Oxşaşla biyologiyelik saat var. Tədqiqatlarda görsənləşcə, bakteriyalarda mı biyologiyelik saat var ikən? Bu tədqiqat uzundan beri mövcud bulub turuvatqan biyologiyelik məsələgə cavab verişi. Şundaqla doğru veriş vaxtı, biyologiya pən texniksi, həm ziraatlərini pərviş qilishdiki münasib layihəsini qandaq bekitiş qatarlıqlarına təsir görsətişi mümkün. Biyologiyelik saat, ya ki keç gündüzlük ritm bolsa, bir xil toğru boğan işki qərərlik mexanizm bulub, Təbiət dünyasında umumyüzlük mövcud bulub, canlıqların keçə və kündüzün almışıqa, hətta pəsillərinin almışıqa qatarlıq çoğun özgürüşləgi maslış alışıqı türkü bolğun. Bakteriyalarının işki qısmıdiki molekular ritmi sırtqi amıldın. Məsələn, quyaşnur bilən temperaturdan paydalınıb, biyologiyelik saatini muhitqi maslaşdırğın. Dəl şundaq boğallıqdın, kişilərdə vaqt pərqi kör oldu. Çünki adam bədəndiki biyologiyelik saat Sayat mənzilidiki yeni keç gündüzlük ritmga maslış almagaşqa vaqtlıq tamponsuzluq payda boludu.
13: Adaş ət boğçığı berib 10 kilometr jügürib kelamduq.
14: Voy buludu əcəb yaxşı.
13: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik adaş, hazır bili çiniqimizdə biz içilgan bolduq mana.
15: Yana bir qetim oynamduq.
16: Әскүче, хай топ ойнаймыз. Илгире тор ойынды бәсішеттік. Азыр чынықшты бәсішіміз. Әй, тақ чоқысы ені бір аз ғайрат қылсамы чықыды кен мә? Илгире бекачылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтліген баған сыр яқшы өп кетпарды.
17: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət bir əylik.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay tanat kuzu sebeplik esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузу сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва киселлекке каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткузу үти сәбәплек, зәр тазлаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zerlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuluş sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuluş, kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sütsüzük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerle soğur ben.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Мен чоң дарыяларга куйылып, бир баян этизларны сугардым.
6: Баскын суу дарыяга куйып берилди. Мен сисип кеткен капкара сыяк окшоп калдым.
0: Суу байлыгын кадырлайлы. Ар бир тамчы суу өз орнун тапсын.

0: açlık bexəterliği və mühim yezgilik məsulatları bilən ünümlük təminləşki kabalet qilishini çördəb, təşkillik pən tədqiqat, sistemalaşqan sort yetiştiriş ötkilgi hocam qilishini zor küş bilən alğı sılcətib, uruqçılıq bilim mülük hukukunu qoğdaşını küçəytib, uruqçılıqını gülləndürüşdə zor büz şasıl qilishqi türtki bulub, uruqçılıq pən texnikisi da özgi tayinib qudret tepib, uruq mənbəsini öz aldığı kontrol qilishini işqaşırımız.
1: Stansımız xəbəri. Goyuyan'nın daimi işler yığını 5. ayının 21. günü Goyuyan zonlisi Li Jiang'nın riyasetçiliği de içildi. Yığında, memleket boyunca birlikte kegen çoğun bazar kuruluşunu ilgiri sürüşke alaqadar hizmetler tətqiq kılındı. Zamanimi ciddi əkvalıqı taqabultur sistemisi kuruluşunun 15. 5 yıllık yerik planı qarab çıxıp ma kullandı. Jonghua Xalq Cumhuriyeti'nin Jungu Xalq Bankisi kanununun tüzü

Yakında Fransiyanın Paris şehri De Gaulle meydanı etrafıdaki Yıldız Kulübü kinohanası da Yapın armiyasının Congo'ya tacavuz kılgan tarihi suretler körgezme filmi koyuş faaliyeti ötküzüldü. Bu yıl Tokyo Soti içilgallıkının 80 yıllıkı. Bu kadimki körgezme filmi koyuş faaliyeti de suret materyalleri arkalık Yapın armiyasının Congo'ya tacavuz kılış tarihi kişilerge körüstülüp, Halkara cemiyetinin Cunha milletinin Yapon tacavuzcularına karşı uruşta tölgen gayet zor kurballıkını esti çan saklap, tarihinin hakiki ehvalini, dünya teşliğini birlikte koğduşi müracaat kılendi. Bu kadimki körgezme filmi koyuş faaliyetini Fransiyelik dost erbab Marcos Derritis ve onun yakın dosti Cunha Usun, Beyşici birlikte planlıgan. Marcos Katarlıklar Yapın armiyasının Congo'ya tacavuz kılış uğruşuna dair tarihi materyallarını toplaş ve tarqıtışqa uzak müddet küş çıkargan. 2025 yılı 8 ayda Şanghay, Songhu Yapın tacavuzcılarına karşı uğruş hatırı sarıya Bovisi Roger Pierre Lavrinis hayat vaxtıda jığıp saklıgan 618 parça tarihi suretini əksiz iyanı kılgan. Bu suretlerde Yapın armiyasının Congo'ya tacavuz kılgan mezgildeki uruş oti ve halkının azap okubetleri hatırlengen. Marcos Derritis ve onun yakın dosti Cunha Usun, Beyşici bu bir türküm kımmetlik tarihi materyallarını çördep, dünyanın eksadası cemiyetini kurup, Congo'nun Yapın tacavuzcılığı karşı uruş tarihini halkırağı tarqıtış ve ilmi tetkikatını devamlıq ilgir sürdü. Marcos körgezme filmi koyuş faaliyeti de söz kılıp mındak dedi. Avrupa cemiyeti Nürn birik soğutunu esti çın saklap geldi. Nazistlerinin zoravallıkını pişik bilidu. Lekin 2. Dünya uruşunun şerehtiki asasi cen meydanının tarihini çönmeydu. Bazı tarih dərslikleri de Tokyo Soti naiti az tılgı ilinudu. Cunha milleti Yapon tacavuzcılığı karşı uruşunun gelbisi üçün gayet zor kurballık bergen. Bunu mengü esti saklaş gerek. Boğamının kamirasıdaki görünüşlerinin dünyanın bu tarihini tekimi yakşı esti saklaşıga yardan berişini ümit kılımen. Körgezme filmi koyuş Neh Meydanı da 10 minutlık kısqı film koyulup, Yapın armiyasının Congo'ya tacavuz kılıştaki halkılık tarihi paketler esnep ötüldü. Bu, militarizm idiyesinin mənbəsini təşürüş, Nanjing çoğun kırgınçılığı, bakteriya uruşu qatarlıq tarihinin hakiki əhvalları. Şunun bilen bir vaxtta uruşdan keyinki Yaponiyanın tacavuzçılıq tarihini qəsdən suslaşdırış əhvalini içip taşlaşını öz çıqalıdı. Beşici bunlarını bildirdi. Avrupa'da Yaponiya militarizmini naiti az düşünümüz. Eğer tarih doğru tarqıtılmasa, tokunuş üzlüksüz tekrarlandı. Neh Meydandaki körürmen Christian Villard Agion aldın kasırının 90 yıllarda Yaponiya Mitsubishi Grohida elektron injineri bulup, Yaponiya cemiyeti de mevcut bulup duruvatkan tarihi tonuştaki bir tereplimelikini bivasti his kılgan. O ilgiri Yaponiya kitapxanasidan İngilizce tarixi kitap setib olgan. Bu kitapta 2. Dünya urushida Yaponiyaning sirtqi tajovuz qilishiga munosabatli qismida roshan kamtuklik mavjud. U Yaponiyalik xizmatdoshlaridan bu gumonni so'rmoqchi bo'lganda, qarshi taraf darhol bu temidan o'zini qochirgan. U mundaq dedi: "Meningcha bu masala Yaponiyada bir xil chehlimi bo'lishi mumkin." Bir xil kollektiv onga aylınıp kalgandak kılıdı. Lekin bu xil tarihi xatırıdaki boşluk onunğa münasibetlik arazlıqını çoğunqırlaştırıp

دیدم. فرانسیه ده تولغان پالیت پیدایسی پنگوینشی مخبرگا منداخ دیدیم. Ilgiri to'liq o'tir maktabning ikkinchi dunyo urushi tarix darsida jamiyatimning kechirmishiga birlashtirib aloqador dars doklati bergan. Lekin nurg'un o'quvchilarning Yapon armiyasining jung'ug'i tajovuz qilganligi va Osiyodagi boshqa davlatlarning tarixini tushunmaydiganligini bayqadim. Buning o'xshash ko'rgazma filmi qo'yish faoliyati Yevropa ummasining tarixning haqiqiy ahvolini tushunishiga foydali. Bu tarixni tushunmaganda Yaponiyaning atrofdagi davlatlar bilan bo'lgan munosabatining jiddiylishining manbasini tushungili bo'lmaydi. Ko'rgazma filmi qo'yish faoliyati oyoqlashgandan keyin bu faoliyatni tashabbus qilgan Markus Deritis va uning yaqin do'sti Jonghausung Baishiji yana tarixiy aslima va hozirgi zamon tarqitish temasini cho'ri deb maxsus leksiya so'zildi. Egilnishcha dunyoning iqtisodiy jamiyati Yevropa, Amerikadagi nurg'un joylarda tarixiy suratlar ko'rgazma filmi qo'yish, maxsus leksiya so'zlash qatorliq faoliyatlarini davomli o'tkazdi ekan. Markus qilg'onlarimizning hammasi o'chmanlikni davomlashtirish bo'lmasdan, balki asli tarixni bilish, faktga yuzlanish, tarixning haqiqiy ahvolini yo'shirishga yo'l qo'ymaslikni maqsad qiladi dedi. Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu qıdımqı Dünya Nazar programımız müşahede ahırlaştı. Programımızın diktorları Gülbəhrəm Muxtar bilen Bəxtiyar Turdi, növətçi müalliri İmincan İsmail, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.

Radio anlıqçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 8 ayının 27 günü Merkez Milletler Hizmeti yığınında kılgan Cumhur Milleti ortak gavdisi inini müstakkemleşini asasi liniye kılıp, partiyanın yeni devirdeki milletler hizmetinin yukarı süpetlik terakiyatı türütkü buluş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

Partiyamızın milletle hizmetini küçeytiş ve yaxşılaş doğrusudaki muhim ideyasını doğru ilgilep ve umumüzlük ızçılaştırıp, Cumhur milleti ortak gevdisi inini müstehkemleşini asası liniye kılıp, milletle meselesini hal kılışının Cumhurca doğru yolu da katli tavrenmeyi minip, Cumhur milletinin ortak manevi makanını berpa kılıp, milletlerinin arlışı, almaştırışı, yuğurluşunu ilgiri sürüp, milletle rayonunun zamanivilaştırış kuruluşu kademini teziltişige türütkü bulup, milletle işlerini idare kılışının kanunçilişi seviyesini östürüp, milletle sahasidiki yuşurun xevp-xatarının olduğunu ilip ve onu tügitip, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetinin yukur süpetlik terakiyatı türütkü bulup, bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkını sosyalistik zamanı ulaşkan kudretlik devletini umumüzlük kurup çıkışının ikinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşırış için iştipaklaşıp küreş kılışkı seferber kılış gerek. Partiyanın yüzyıllık musabısını eslisek, partiyanın milletle hizmeti de kolu keltürgen en zor muvaffakiyeti, milletle meselesini hal kılışının Cumhurca doğru yolunu tepip çıkalıkıdır. Islahat içi bitiştin bu yan, bolup mu partiye 18. kurultuydun bu yan, partimiz Cumhur milleti çoğun ailesi, Cumhur milleti ortak gevdesi, Cumhur milleti ortak gevdesi inini müstehkemleş katarlık ideyelerini takitlep, partiyanın millet nazariyesi ve milletle siyasetini hem tomurdaş bulgan hem devir bilen ten ilgirilgen halda ızçılaştırıp, milletle meselesini ilgileş, milletle hizmetini yaxşı işleştiki kımmetlik tecrübelerini toplap, partiyanın milletle hizmetini küçeytiş ve yaxşılaş doğrusudaki muhim ideyasını şekillendirdi. Onu tövendeki cihetlerine yığın çaklaşkı buludu. Birinciden, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetinin tarihi ornını, Cumhur milletinin ulu gülün işidin ibaret stratejilik yükseklik tuturup ilgilep, Cumhur milletinin ulu gülün işini emelge aşırışını mevke ve maksat kılıp, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetini bir tutaş planlaş ve algı silzitiş şart. İkinciden, milletlerinin sosyalistik zamani ulaşkan devletini umumüzlük kuruş için ortak küreş kılışığı türütkü buluşunu, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetinin muhim vazifesi kılıp, milletlerinin devir kademege yakından ergişip, ortak iştipaklaşıp küreş kılışı, ortak gülünüp ravajının işini ilgiri sürüş şart. Üçüncüden, Cumhur milleti ortak gevdesi inini müstehkemleşni, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetinin asası liniyesi kılıp, milletlerinin uluğ vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurca sosyalizmini kattelik bilen yüksek derecede kalıptın itiraf kılışığı türütkü bulup, Cumhur milleti ortak gevdesi kuruluşunu üzlüksüz algı silzitiş şart. Törtüncüden, doğru Cumhur milleti tarihi karşıda çıngdırıp, Cumhur milletiğe bolgan kalıptın itiraf kılış tuyğusu ve iştiharlık tuyğusunu küçeytiş şart. Beşinciden, milletlerinin bab beraber buluşudu çıngdırıp, milletlerinin orta halda öz işiga özü ilgi buluşuğa, devlet işlerini başkuruşka katnışıga kapaletli kılıp, her millet ammısının kanunluk hukuk menfaatini kapaletlendiriş şart. Altıncıdan, Cumhur milletinin büyük iştipaklıkı bayrağını ilgiz götürüp, milletlerinin Cumhur milleti çoğun ailesi de anarının danısı dek ziş uyuşunu ilgiri sürüş şart. Yettinciden, milli rayon abdonomiye tüzümüde çıngdırıp ve onu mükemmelleştirip, partiye merkezi komitetinin siyaset permallarının ravan buluşuğa hakiki kapalet kılıp, devlet kanun nizamlarının yolu koyuluşuğa hakiki kapalet kılıp, milletlerinin iktisatın terakki kıldırışı, xalq turmuşunu yaxşılışığı medet berip, ortak terakki kılış, ortak biyişini işğa aşırış şart. Sekizinciden, Cumhur milletinin ortak manevi makanını berpa kılıp, milletlerini kalbi uyuşkan, manevi cihette birbirge tayındıgan kılıp, kalbini mücessemleydigan,
ittifoqlashib ilgirlaydigan qudratlik ma'naviy rishti barpo qilish shart. 9-dan millatlarning keng orlishi, almashtirishi, yug'urilishini ilgiri surib, millatlarning g'oya, e'tiqod, hissiyot, madaniyat jihatidagi ittifoqligi va birligini ilgiri surib, bir-biriga hamdam bo'lib, qarindoshlardek yaqin o'tadigan qilish shart. 10-dan millatlar ishlarini qonun bo'yicha idora qilishni ching turib, millatlar ishlarini idora qilish tizimisi va idora qilish iqtidorining zamonaviyligini olg'a siljitish shart. 11-dan davlatning egalik huquqi, xavfsizligi, taraqqiyot manfaatini qat'iy qo'g'dab, millatlarni vatanparvarlik an'anasiga varislik qilib va uni joriy qildirib, vatanning birligi, davlatning xavfsizligi, jamiyatning muqimligini ongli qo'g'dash jihatidan tarbiyalash va yetaklash shart. 12-dan partiyaning millatlar xizmatiga bo'lgan rahbarligida ching turib, millatlar masalasini hal qilish, millatlar xizmatini yaxshi ishlash iqtidori va saviyasini o'stirish shart. Partiyamizning millatlar xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasi, partiyaning millatlar xizmati nazariyasi va amaliyotidagi aql farosatining javhari. Partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatining tub qo'llanmasi. Butun partiya uni to'liq dal joyida umumiylik egilishi va izchillashtirish shart. Partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatini yaxshi ishlashda Jonxo millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlashni partiyaning millatlar xizmatining asosiy liniyasi qilish kerak. Jonxo millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlashda har millat xalqini rohat jafoda billa bo'lish, sharaf nomusda billa bo'lish, hayot mamatda billa bo'lish, taqdir qismatda billa bo'lishdan iborat o'rtaq gavdi ideyasini mustahkam turg'izishga yetaklash kerak. Jonxo millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlash millatlarning tub manfaatini qo'g'dashning muqarrar talabi. Jonxo millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlab, davlatning birligi va millatlar ittifoqligini qo'g'daydigan mustahkam ideya sepilini barpo qilib, millatlar davlat xavfsizligi va jamiyat muqimligini birlikda yaxshi qo'g'dagandalar, har xil asabilik, bo'lgunchilik ideyalarining singdirmichiligi, og'dirmichiligiga unumli taqobil turg'ili. Har millat xalqining go'zal turmush istikini uzluksiz ishqa oshirg'ili, millatlarning tub manfaatini yaxshi ishqa oshirg'ili, yaxshi qo'g'dig'ili, yaxshi rivojlantirg'ili bo'ladi. Jonxo millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlash Jonxo millatining ulug' gulinishini amalga oshirishning muqarrar talabi. Jonxo millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlagandilar, Jonxo millatining ulug' gulinishini amalga oshirish davomida millatlar sohasida yuz berish ehtimoli bo'lgan xavf-xatar va xirislarga unumli taqobil turg'ili. Partiya va davlatning gullab ro'noq tepishi abadiy amin bo'lishini muhim ideyaviy kapolatga ega qilg'ili bo'ladi. Jonxo millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlash barobarlik, ittifoqlik, hamkorlik, inoqlik asosidagi sotsialistik millatlar munosabatini mustahkamlash va rivojlantirishning muqarrar talabi. Jonxo millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlagandilar, millatlarning Jonxo millatini ongli holda qalbdan itirof qilishini kuchaytirdi. Davlatimiz millatlar munosabati taraqqiyotining ideyaviy asosini chingit qildi. Jonxo millatining qalbdan itirof qilinish darajasi texim yuqori, uyushish kuchi texim kuchli bo'lgan taqdir o'rtaq gavdisiga oylanishiga turtki bo'lg'ili bo'ladi. Jonxo millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlash partiyaning millatlar xizmatida yangi vaziyat yaratishining muqarrar talabi. Davrning o'zgarishiga uyg'unlashib, millatlar xizmatini o'rtaqlikni ko'paytirish yo'linishi bo'yicha yaxshilab, o'rtaqlik bilan farqni dialektik birlikka keltirgan millat omili bilan rayon omilini organik birlashtirgandilar, partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatini yaxshi, inchka, puxta ishligili bo'ladi.
партияның мүлләтлі қызметіні ижади тәрәқи қылдырышта, тоғырларды чың тұрып, вақты өткәлеріні таңшып, әр мүлләт аммысының қанунлық оқуқ мәнпәтіні текімі яқшы қапал әтке егі қылыш керек. Ортақлық білән пәріқнің мұнасуетін тоғыр егіләш керек.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

etti. Programımızın muharriri ve riyasetçisi Şiringül Toxti. Kırıştırgıcısı adlı Xalıq Əhməd. Bəs o muharriri adlı ablet, nazaratçısı Arapat Hüsəncan. Xayır dostlar, aman bol qaysılar.

Mihir bir bulaq. Pinhan çaşmasını hiç kim kömegen. Mihir bir derek sayısını aptap kıbegen. Mihir kımmetlik baylık korap tügümeydigan. Mihir bir güher emmeylen erişini arzulaydigan. Mihir beğişlaştın pişkan meyve. Yakşılıktın külgen çiçek. Mehir yakşılıktın taralgan hoş hit, tikensiz kuşaklarda yaşargan bahar. Mehir kuddu bahar aptipidek sizni, mini hemimizni güzellik küçümdürdü. Mehir kuddu simsim yamgurdek kişini hayacanga başlaydı. Mehir kuddu poreklep içilgan güldek hoş yedi bilen bizni mes hoş kılıdı. Söyümlük dostum, turmuşta mehirlik bulaylı. Her cayda mehir taktaylı. Mehir muhabbetlik günlerimiz sizler.

Radyomuz dostlar, programımızda davamlaştırıvatımız. Məlum ki, biz hayatımızdan mənasını ailemizden, kəsbimizden, hizmetimizden izləyimiz. Əndi hizmet qılış davamıda hizmettaşla ara. Başlıq bilən hizmetçilə otursudiki münasibətlə ara, nurğulluğan ixtilapla boludu. Bəzi dostlarımız bək əqillik, ula özüge xas icatçallıq iyi. Lekin, başqalarının nəzirdə ançı etibarğı ilinmay qalıdı. Onda xosa, zadı qanda qığanda başlıqı yaxşı təsir qaldırğılı boludu. Menimcə, bunu ögünüp qoyuş gerek. Birincidin, işqi baldır berin. Sizin hizmetki çıkış vaxtınızğa heç kim dikkat qınmaydı, dəb oylap qanma. Əməliyyətdə, əmmisi közünü yoğa içip durup, bu əhvallağı dikkat qıludu. Navada burra hizmet ornığı itip basınız, bu sizden hazır kılavatkan hizmetinizge nait itibar nəziriniz bilen karaydıqallıqınızını düşendirdi. Çikinciden tersalı qınma. Hizmetle devamlıq keneyip durdu. Herkes bu menin hizmet dairemdeki işemez dep mesuliyetten kaçma. Növetteki moşu normadın artı hizmetlerinin sizge taksim kılınışını sizge boğan sınaq dep düşünüş gerek. Üçüncüden, hizmetin hoşallık izden. Siz kubul kığan hizmet, kançilik eğir buluşudun katli nezer, tırışıp yakşı işlen. Herkes mu, kayadın kol silip işlişinizi bilenmeyi kağanda kipadı da bulman. Ondan başka derhal kol silin. Hizmetle tapşırıp ağan dinkin, derhal kol silip, tez, del vaxtı da orundan. İnkas tezliknin kişi gibi egen təsiri, nait yukur buludu. Yani şundakla, oltum berip tegeş küsüz derecede kadirlik boludu. Onundan başka başkurgucunun orınlaştırışıgı yetişip mi? Başlıktan vaxtı sizninki de mükümmetlik boludu. Meyli o sizgi kançilik vaxtlı hizmet bölüp berişten katli nezer, o çokum sizden növetik kılavatka işinizden muhim boludu. Onundan başka şanşerep başlıkı mensup boludu. Şuna her kandak ehvalası da başlıkınızdan şanşerpini koğdap gelin. Eğir besik bulun. Her kandak ehvalı yolukkanda soğuk kallık bilen bir tırap kısınız, üstünlükni egilgen buluz. Başlık ve heridarla xayıp işi de çırayını özgertip koymağın kişilerge kayıl bopla kanmay, işini layıkı da bezirgen kişinin tekimi huzurlundu. Bek köp ümit bağlap ketmem. Hemmeli işinin siz oylığınız dek buluşuğa herkes çoğun ümit bağlama. Eksiçe sizde her vakit yüzberi vatkan hatalıklığa takabül duruşka teyarlık buluş gerek. Onundan başka hüküm kılış iktidarınız yeterlik bolsun. Bir meselik yolukkanda tolu bir kararı kilenmeydiğen ya ki başkalarının kararı bekle tayını aldığan ademlerinin kadirsiz buluş inik. Bu tevsiyelerini bizge kim bedi? Bizge psikologla bedi. Şuna başlıkımızga yaxşı təsirat qaldıraylı desek, yuqurqı oxşaş əhvallağa alaydı əhmiyyət verişimiz gerek. Şundala xizmetimizni süyüb işləyəlayımız, nəticə qazanalayımız. Qeynəmizsə güzel tövsiyələrimizdən kiyin, güzel küylərimizni davamlı qozrunlağa sürəmizdir.

Sevimli radyo anlıqıcılar, şu tapdı programımız da alınışı vatıdı. Tolumu güzel muhabbet naqşılarını anla vatımız. Muhabbet, usuzluğumuzda kandırdıgan bulak. Kış güldürdeki ıllık koyaş. Muhabbet, könlümüzdeki seğiniş. O kişilik dünyanı çonkur ve mengülük güzellikki başlaydı. Muhabbet, bizni tügümez bəxt duyğusuğa gərək kılıdı. Şuna, biz her vakit muhabbet bilen yaşaşını bilişimiz gerek. Sizden, menin, onun hemimizden kalbi muhabbet bilen tolsun. Hemimiz onundan huzur alaylı ve muhabbetini, ifadeleşini ügün olaylı. Muhabbet, könlümüzden mengülük orun ilip hayatımızda güzellik doldursun. Muhabbet, hayat seferimizgi yar bolsun. Kine ondak bolsa, muhabbetlik küy, bizge.

Radio dostlar, programımızda davomlaştırıbatımız. Bala momusuğa tamaq yegizip atqan apısının yeniga kirdi de. Apa, bugün muallim bizge çoŋ bolganda qandaq qoyanlar ba, nime işlarni qığınlar bolsa, şunu yezip kelinglar dep tapşırıq berdi. Qoy degen nime apa? Dep hayranlıq bilen soraptı. Balam, qoy degen muallim degendek çoğun boğanda çoğun kılımen dep köğününge pükken arzuyum. Dep baka, çoğun boğsan nemişlağını kınmakçı? Dep, oğluğa kaytırıp sual koyupta apısı. Oğlu birdem, apısıga birdem çakşık orındıkta oltırgan momısıga karavetkendin kiyin, tuyuqsızla. Men çoğun boğsam, dadamdek yakşı otun alımen. Uçakta siz mi momamdak kıyırıp çaklık orundukta oltırsız? O sizde iştirip sırtlağı ep çıkıdı. Tamaklarını yegizip koydu. Yine teki mınçıga kırıp çaşlarınızı jüp koydu. Bu arzuyum ne? Tapşırık deptirim ki yazsam bulamdı apa. Şu tapta apa küçükkeni oğlunun eğizden çıkıp atkan adamın könlünü ehirtkidek bu sözlerini anlap özünü tutu alanmay. Oğlunu bağırığı çın baskın içe közünü ekvatkan hoşallık yaşlarını yöşüranmadı. Hem özünün barlık kıgallarının oğlu aldı da eynektek rol oynaydı kallıkını tekimi çoğun düşünüp yetti. Demek ata anılanın kılvatkan her bir işleri perzentlerine təsir köstüdü. Şunlaşka ata anıla çoğum her cayda ulağı ülgü buluş gerek. Biz ata-anıla balılağı nispeten bir aynak. Bu aynak her vakit bakırıp dursun. Her vakit süzük halıtını saklısın. Her bir ailege vaktinin yar buluşunu ümit kılınsın.

Sevimli radyo anlayıcılar, Merkez Halk Radyo Stansı'nın üzülmez melodiya programısının bugünkü kıymetli demleri manumuşiyada ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlamanlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş olduğunu turvatı men. Bırak ertedeki programımız tekimi nadir. Anlaşını herkes unutup kalmağı isile. Eğer programlarımızı vaxtıda anlayamay kalan bolsanla, stansımızdan radyo toruğa girip, kalıgan vaqtta kalıgancı anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan mesul muhariri ve kreştürgütçisi Amangül Habibullah, nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, senin dostunla Abdursul Abdurrahim.

Yernesini ahuna kavetle yakış görətdi. Attizik xaltız bilen racimi buğlanı tüllü tuvatqanda o daim qarab durup, ahu tuğulğan haman xoşallıqıdın səkrəb kitetdi. Bəzdə buğla otlap, jıraqlap kitip qalsa, ahularının qosuğu içip kitetdi. Bondaq çağlada ayalla çıxıp, anı buğlanı izdəb tepib, ahulağa süt əmgüzətdi. Yernesini yemo daim bizge əgişib, anı buğlanı izdəşki billi çıxatdı. Ana boğulanı tapkandı bosa. Silenim o ananla bir çonkıgan boğa etdi. Ananla sileni bakmıgan bosa, sile külge aylinip ketken bolattınla. Deytti. Nihavla ketip, üç gün dünkin var oca vekitlen Liuşağa toy murasımı ötküzüp bədi. Toyunun aldınkı günü bir keçi yamburu yakallıqtın, ava şundak sap. Ormandaki kuşlarının avazıma şundak yekimliq idi. Toy murasımı Gin deryası sahilideki bir tağının itkide ötküzüldü. Zılvağı kegen Liuşa, mən tikipegen toy kiyimini kiygen. Beşiğa yavu güllerden tokulgan gül çemberek takıgan. Boynuğa vikit boğuz ünküden tücüplep yasap begen monçakını isivagan. Tolumu çıraylık bop ketgen idi. At dizik xaltısı o günü çıraylık kiyingen. Sakal burtını pakız ağan. Bu toydun razı ikkallige bilinipli turatdi. Onun çıraydın baştan axırı hoşallıq öşmedi. O, özünü meyip kılıvağan denkin, avazı özgürüp boğuq çıkıdıgan bop qağan. Mängiz göçlerimo sel boş aşkan idi. Vekit bilen Liuşanın toyunu hatirleş üçün bu taqı isim koyup oyaylı. Dedi Racimi onunla. Bu otağda karğayla bük baraksan özken idi. At dizik xaltısı. O ne, Leysi Yuenke teğe deyli, dedi. Leysi Yuenke karğaylıq degen mende idi. Takı sım koyuluşu bilerla var uca dərhal onu işletti. Biz boğulanın tülleydiğe yergi jığılıp, silege toy murasımı ötküzüp bir vatımız. Dedi o, toyda Vikt bilen Liuşa şikisige. Örkeşle vatkan Gin deryası, silenin muhabbetinlanın bir tamçısı. Eyvetlik Leysi Yuenke teğe, bəxtinlanın böşkü bolsun. Gin deryası, mängü sileni çögüləb aqqay. Leysi Yuenke teğe, çünlağa mängü hemra boğay. Qametlik Vikt'ni görüp, mən Racidani. Yoldun izip içir kap ketke vaxtımda uçuratkan hayatımdaki tuncu er kişine eslep kaldım. Közlerim nemleşti. Gerçi var ucamağın şundak illik muameli kipkili vatkan bosuma, lekin eşu dakikledi men Racidani Çin hissiyatım bilen sığındım. Hayat çığımda Racidadın kağan kaldık mayının yeni balıkını, onun uşkunu üşken bosuma ar-artı ızcıl mevcut hikayelikini bir dilli his kıldım. Var oca onun yeni maya puyup, onu mulayimlik bilen tutaştırgan bosuma, lekin onun yakını meyi yirimlişip kalan konu çırak idi. Toy murasımı ahırlaşkan denkin köpçilik arak içip, güş yap, usul oynaşkı başladı. Toy tağımlarını cefolinla tayarlıgan. O pişirgan kalbasa köpçilikki bek yarap ketti. O, ilik göşünü uşşak toğrap, kerepşi bilen tağ son pezini arlaştırgan. Tuzunu tenşep, üşçeygi tıkıp, kaynak suğu silip, yengil kayıntı pişirgan idi. O, yine asma ocakta bir netçi ödek pişirip geldi. Yavu küde arlaştırılgan ödek göşüma şunlak yeşlik boğan. Hem meylenden ağızda kaldı. Onundan başka suda pişirilgan ilik beşi, boğuz sütü, belik kaupi, gülsan

قارساق اومچی دیگن دک نسله ما بایدی. تاینن تاستخنه تولم مال بالدی. واروجا جیفولینانن هنرنه تول مختاب، اونن یوزلرنه قزارتی وتدی. ماریامو جیفولینگا اخشاش پتیله مکچیب کتکنیدی. چکیلن گلخان یندی اولتروب عراق شواتقان باسما بر ایغزم گپ قلیشمیدی. Hatta bir-birinin közügimi qarashmidi. O yili qışta Mariyaga bir yötel çaplışıp aldı. O yötelsila demi sıqılıp ketetti. Yefolin Mariyaning yötelginini anlısıla xuddi xoş xəbər anlığandak qaş közleri oynap ketetti. Miqida asan sezgili bommaydıgan külümsirash payda bolatdi. Eger Gülxanlı kündüzde poraklaydıgan gül desek, o köz yetmez gugumda uyalgın içi içilip, keçi yıkılap kegende poraklap içilidi. Yerim keçi gubağandı bolsa, üppidi içilip ketidi. Gülxan üppidi içilganda, otizik xaltısı bilen kündüma mes bop kaldı. Kündü kolları titrep ketküdek içti. O kalbasanı kesip atkanda kolunu kesip aldı. Kan barmakları arasından ekip çıktı. Tili kalvalışıp kalan at tezik haltısı kündağı. Korkma. Beni uğulap cerahatının üstüge sepsen kan toktap kalıdı. Dedi. Onun meslekte etkan geptene usul oynav atkallarını küldürüp etti. Dekin kündağı təsirlenip yaş döktü. Bedenimden hem yeri carahat. İlim yakşı, sen at tezik haltısı baken sen. Bu mısa, kanlı kandak tohtattım ki, dedi o. Endavir, ezelden ara kışma etti. Lekin o, aksının toydun hoşal bulup, bir netçe apkuru kötürüp etti. At tezik haltısı, Endavir'nin mörüsüge muşlap. Hey, minin... Çoğun küçük Leoşa adep işki kızım boğan bosu yakşı bol attıken. Birisini vekitge. Birisini sana birip, işkin lanı toyunu bir gündü ötküzüp birer tok. Dedi. Ondahtı men, çoğun Leoşa'nı alattın mı ya ki, küçük Leoşa'nı mı? Dep sordu Endavir, naite estaydılılık bilen. Endavir mu öylündüğün yaşkı berip kalan idi. Lekin, onundaki divenlik pekatli yakşılınay deme etti. Onun sualıdan başkala hayran kalmadı. Toy boğan şükünü keçisi, tuğut yıkılıp kalan elikı en ahırkı bir buğumu tuğdu. Lekin onun muziyinin gayri normal tuğulup gelişine hiç kim mi oylamağın idi. Adette karı buğa gayri normal tuğuma etti. Lekin ak buğa gayri normal tuğup koyduğun əhval köp görületti.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanız programımız Muşya'da ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasın. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Aman Nuri. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.